Hürmetlik radio oğuzlar, yarqın ısım sayıbımızda 7 yıl küreş kılıp parlak kişilik hayatını tavlıgan Qamirdin Yusup bilen tanışımız. Yakından buyan Qarmayda oda yukarı temperaturlu havaray görüldü. Şinjan Kunlong neft jabdukları çehli şirketinin kaçalkı turbasını kızdırıp bir taraf kılış sıptını tanşeş rayondaki işlep çıkırış liniyesine Qamirdin Yusup ve onun hizmettaşları aldıraş işlevatkan bulup, peşanısıdan akkan ter, kini kızıl rangli hizmet kemige toxtamay tamçılavat etdi. Qamirdin mundaq dedi, Qarmay koçularının hamili yerde neft işçilerinin simasını körgeli buldu. Bazıla neft kesbi arqılıq bir şehir beydi deyişidi. Bu hem mağa okşaş dekkanlarını yakşı turmuşkı eriştirdi. Qamirdin yakan nahyesinin hangdi basırdın, ailesi de 6 can var. O balılarının çoğu, ata anısı dekkancılık bilen şoğullanıdı. 2013 yılı Qamirdin yakan nahyesindeki bir kesbi mektepini pütküzgendinkin, öy bizeş bilen şoğullanıp, ailesinin kırmını aşırışını ümit kıldı. Ama bu kesbinin kırmı mokum bulmağışka, Qamirdin tekimi mokum hizmet izdeşki başladı. 2019 yılı Qamirdin Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalı Tarmakları təşkildigen karxanlarının məxsus meydan xadim təklif qilish faaliyetigi qatnışıb, Qarmay şəhərigi caylaşqan Şinjan Kunlong neft jabduqları çəkli şirketigi kilib, işləb çıxırış liniyesidə işçi boldi. Qamirdin'nin kəsbi asası, üskün məşğulatı, önər sənət parametrini bilməkdirib, iş ornığı çıxış halıdını özgərdişi 13 asanqı düşmüdü. Karxana Qamirdin'nin hizmet ornığı tezraq maslişi üçün peşqadam ustam Andrew Junne onunğa qolmuqul ügütüp yardan berişki ornaştırdı. Yaz günleri sexning ısıqlığı adamni xuddi qasqanda turgandak kes qıldıratdı. Andrew Jun üskünlärning asosiy mashg'ulati suv besimi, temperaturasini tanshash qatorliq yadroliq nuqtalarni Qamirdinga serikmay so'zlab berib, har bir halqini mo kam qo'ymadi. Qizdirib bir taraf qilish ish tartibida suv besimi, temperaturni kontrol qilishda parametrda ozroq yig'ish bo'lsa, pishiqlangan turpa detallarning shakli o'zgarib, keraksiz bo'lib ketadi. Dastlabda Qamirdin xato mashg'ulot qilganlikdan Turbo detal ocaqı çirmişip qalqan. Andrew'un onu ayıplamasdın, belki onu sabırcanlıq bilen qayıtı işləşki yedekləb, məsilinin payda buluş səbəbi və qanda qılıb, oxşaş məsilinin qayıtı yüz berişidin saqlınışını eni qeytqan. Qamirdin Andrew'un bütün vücudu bilen bərgən yardımıgı tayınıp, qayrətki gəldi. O, kündüzü sexti məşq qılıb, Kəşdə yataq qaytıb gelib, kəsbi texniki kitablarını təpsili görüb, düşənməgən atalğularqı bəlgi silib, ədisi işqı barğandı yoluqqan məsillərini ustamdın sorab ögəndi. Bir yıldinkin kitabının həmmi yerini onun sızğan ızınaları qapnidi. Qamirdin səmimilik bilən, qeyinçiliqi yoluqqanda mən bu vazgeçişini oylıqan, dedi. Ögünüş cəriyanıda onun da mu yurtıqı qaytış uyu payda bolğan. Andrew Jun'nun nasihat qilishi bilan onun turib qilish ishonchi mustahkamlangan. Ani ustam onunga texnikini yaxshi o'rgangandila, ondan oila turmushini qamdig'ili bo'ladiganligini aytgan. 2021 yili korxona ishlab chiqarish o'rinlashtirmasini tanshab, qizdirib bir taraf qilish ish tartibining xizmat miqdorini osaytdi. Qamirdin tashabbuskorlik bilan ish o'rnini almashtirib, Jusu hunar san'atini o'rgandi. Ustozi Jang Wenbing'a ergişip, yeni üskünler bilen nöldün başlap tonuştu. 2023 yılı pişkan kızdırıp bir taraf kılıç teknikisi'ğı tayınıp, Qamirdin kızdırıp bir taraf kılıç Sipet Tanşeş rayonunun grupu başlıklığa östürüldü. İlgire onu yetekligen Andrew Jun, Pursat'ni yaşlağı ödünüp berip, muavin grupu başlıklı buldu. 2025 yılı karxana rakamlaşken işlep çıkırış liniyesini kengaytdi. O yana raqamlik kontrol qilindigan stanok texnikasini tashabbuskorlik bilan tadqiq qildi. Qamirdin undoq dedi. Shuncha yillardan buyon bahar bayrami, qurbon et, duanvu bayrami, jongchu bayrami qatorliq faoliyatlarda savut birlashma do'stlik faoliyati tashkillab berdi. Joy-joylardan kelgan texnik ishchilar bir yergacha bo'ldi. Mening ustozlarim ham borgan sir ko'paydi.
O ishlab chiqarish liniyasida qiyin masalaga yo'liqsalar, sexdagi peshqadam ustozlar kelib yordamlashadi. Ko'pchilik xuddi urug' tuqqanlardek bodi keldi qilishadi. 2026 yil 6 oyda korxona yangidan moy purkish turbisi sexi qurdi. Tirishjon bilimli qamirdan sex kunduzlik ismini banining boshliqligiga tayinib, tayinlanib 20dan ortiq ishchi xizmatchini boshqardi. Oylik kirimimi savodga yangi kirgan chog'dagi 3500 yuandan 10 000 yuandan oshdi. Iqtisodiy kirimning ishi bilan oilasining qiyofatimi o'zgardi. Qamirdan qormaydan uy, avtomobil sotib olib, oila sirklarini yiniga ilib keldi. Hozir uning ayoli Jaranbuloq rayoni neftdagi yurishlik korxonada muqim ishga o'rinlashdi. Bolasi yaqin atrofdagi boshlang'ich maktabda o'qiyotdi. Qamirdan mundoq dedi: Tarab-tarabki qatirab ishlamchilik qilishdan sex tayonchisigacha hukumatning yordami menga yangi boshlanish nuqtasi bo'ldi. Korxonaning o'g'itish, yordam berish, yetaklashi bilan muqim kirimga ega bo'ldim. Yangi sex ishlab chiqarishga kirishtirilish oldida turmoqda. U yana vaqtni chang tutib, yangi texnika o'g'inib, qormayda puxta yildiz tortib, turmushini texmo yaxshilaydi.

0: Birlik yenilik yaratış ameliyatını şekillendirdi hem de kengaytti. Yine köp tarmak bilen birleşip alt karhanının AEO etiraf namisi, taşk periyotunu kolaylaştırışını noktada sınav kılış ve yukarı yeni teknikalık karhanı kadarlık salahiyetlerine erişişi yardım verdi. Alatau Universal Bajdan Hali Rayon Başkuruş Komiteti İktisadi Terakiyat İdarısının başlığı Can Hı Çın mündak dedi. Terakiyatki kemtikliklerini toluklap, supının yoşurun iktidarını çonkur kezip, tamojnidin ötküzeşini nazaret kiliş, başkuruş mulazimitini sicil alalaştırıp, bağcı rayonunun süptini östürüp, iktidarını kengayçiki türtkü bulup, portnın rayon oranı evzeliki ve universal bajdan hali rayonunun siyaset funksiya evzelikini hakiki türde sırtkı eçvitiştiki küşlük evzelikke aylandırmız.
1: Emdi, Mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şinjan'ga nişanlıq yardım beriş iznaları sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız xəbri. Merkez orullarıdın 11-ci türkümdə Şinjan'ga yardım berişke kelgen kadır, Autonom rayonluq Yez İgilik Pallar Akademiyası Yez İgilik Süpet Ölçimi və Təkşürüş Ölçeş Teknikisi Tətqiqat Ornının muavın başlıqı Wang Yu Tang, 3 yıl ilgiri Jongu Yez İgilik Pallar Akademiyası'dan Şinjan'ga kelgen idi. Şinjan'da hizmet kılgan mezgilde o əsvaplardın ortaq bəhrilniş mərkizi qurup, Pen tədqiqat baylıqını jallandırışqa türtkü bolıplı qalmay, yana nilqi bilen Moğol körənin əvzəl baylıqını kəsb əvzəllikiga aylandırışıqa yardan bərdi. Muxbir Wang Yutang bilen körüşkəndə, o xizmet materiallarını bir-birləb rətləb, keyinki udullaşdırış tizimlikini rətləb atatdı. O muxbirğa 3 yıllıq Şinjan'ga yardan beriş vəzipi ötəş mudatının axırlı şaydap qalqalıqı. Könlüde izcil 3 işqa alahide könül bölü atqalıqı. Esvaplardın ortaq bəhrilniş mərkizinin o könül bölüdğan birinci iş ikkallıqı. İlgiri Autonom rayonluq Yezigilik Pallar Akademiyası'da türlük təkşürüş, ölçeş üskünülleri tarqaq, paydalanış nisbdi təkşü bolmağışqa, pən tətqiqat, təkşürüş, ölçeş xizmetinin yoxuru ünümlük qanat yaydırılışını çəkləb qoyqalıqı. 2024 yılı 5. ayda özünün türlük əsvaplarının sani, işletiliş qitim sanını eniqlığandın keyin, akademiya işçiliki türlük əsvap üskünelerini umum yüzlük birleştirip, əsvaplardın ölçemlik ortaq bəhirliniş mərkizi kuruş oyunu otturğa koyğalıqı. Bu xil əndizinin pən tədqiqat baylıqını ən zor dərəcədə jallandırğalıqı. Hazırga kadar merkezdeki üskünelerinin kozgıtılış ve işletiliş nisbetinin ayrım halda 50% ve 70% eşip, tətqiqat ordunun kirimini 500 netçimin yuen aşırgalıqını etdi. Autonom rayonluq Yez İgilik Pallar Akademiyası Yez İgilik Süpet Ölçimi ve Təkşürüş Ölçeş Teknikisi Tətqiqat ordunun tətqiqatçısı Liu He Jiang mundaqdırı. Üskünələr akademiyanın işçi sırtdırki 50 nəticəyə yaxın icadiyyət tədqiqat kollektivi üçün mülazimət qılıdı. Ticarət somumuz bu yıl 1 milyon yuan ətrafıqa yetişi mümkün. Wang Yutang könül bölüdğən başqa işki iş dəl 500 kilometr yıraqlıqdaki Nilqı nahiyəsi bilən Moğul Körə nahiyəsidə. İşki cay mol bolğan tövən hidrogillik su, əsəl, ot kəsb baylıqıqı iyə. Lekin kəsb zənciri qısqa buluş, pişiqlaş səviyyəsi tövən buluş, nəticələrini aylandırış yetərlik bolmaslıq qatarlıq məsələlər məvcud. Bu məsələlərini həl qılış üçün Wang Yu Tang, Şinjan'a yardan beri vatqan ölkə, bivasta qaraşlıq şəhərlərinin baylıqıqa paal udılayışıb, yerlik hökumətlər bilən təşəbbüskarlıq bilən həm türtkü bolub, işki cayının əla sübətlik özgecə yezilik məhsulatlarını kəsibləşdirib tərəqqi qıldırış. Markalaştırıp derecesini östürüşke muvaffaqiyetlik türtkü boldi. Şinjan, Cüyüncin, Yukri Yen Teknika Selinma Çeklik Şirketinin muavın baş direktori Go Nana mundaq dedi. Bunundan ilgiri biz öz aldımızı işlep çıkarğan tabi tövən hidrogillik suunun üner sanitip pişip yetilmegeşke künige oran 1000 yeşik məhsulat işlep çıkarattıq. Pən tədqiqat kollektivi texniki teriki bilən təminləyəşgə 2026-cı yılının aldınqı yerim yıllıq məhsulat qımmətimiz bulturqi oxşaş məzgildikidin 70% aşdı. Wang Yutang, gerçi Şinjan'daki hizmeti ahırlaşkan bolsun mu, lekin Şinjan'a yardım beriş hizmetinin tehi ahırlaşmağalıqını eğitip mundaq dedi. Sicil köngül bölüş ve hemkarlaşış herkes üzülüp kalmaydı. Tövən hidrogenlik su məhsulat sonmasının 3 yıldın 5 yılgıca setiş sonmasının 200 milyon yuandın eşişini ümit kılımən. Moğol köre nahiyasıdaki at sütü karxanalarının setiş sonması mı 2-3 yıldın keyin çoxum 200-300 milyon yuandın aşırı.
0: Stansımız muhbiri Gauman Xuyi xabar kılıdı. Şinjan'ın 2026 yıllık adetki Ali Mektep imtihanı Toluk Kürüs 1. Türküm'de arxiv yollab kabul kılış tünögün resmi başlandı. Adetki Ali Mektep imtihanı Toluk Kürüs 1. Türküm'de Şinjan'da 28.100'den artık okuguç kabul kılış planlandı.
1: Avtonom rayonluk Maarif İmtihan Mahkemesi 7 ayının 25 günü çüştün burun 2026 yıllık adetteki Ali Mektepler'e okuqcu kubul kılış boyunca kubul kılış nağ meydanını ecvetiş günü pahalıydı ötközü. Ürümçi, Sanji, İşkicay'dan gelgen imtihan bergücüler, ata-anılar, oqtuqçılar vekilleri ve akbarat taratqu muhbirleri Ali Mektepler'e okuqcu kubul kılışının pütkül ceryanını nağ meydanda gözden keçirdi. Ürümçideki imtihan bergücü Fan Dejin, nağ meydanda özünün kubul kılınış ahvalını sürüştürdü. O mundaqdırı. Mən 687 numar aldım. Hazır arxibim Zhejiang'da şöge yollanıptı. İntayın razı boldım. Pütkül kubul kılış ceryani aşkar bolıplı kalmay, her bir oqtuqçı hizmetke intayın əstaydıl muamlı kıladıkken. Bu yıl adetki Ali Mektep imtihanı Toluk Kürüs 1. Türküm'de memleket boyunca 298 Ali Mektep bolıp, Şinjan'da 28.100'dan artıq oqtuqçı kubul kılış. Ala kadar ülke, bivasta karışlık şehirlerdeki Şinjan Toluk Otura sınıfını pütküzgen okuğucularının Ali Mektep İmtihanı Toluk Kürüs 1. Türkümü'de memleket boyunca 241 Ali Mektep bulup 4900'den artık okuğucu kubul kılış planlandı. Avtonom rayonluk Maarif İmtihan Mahkemesi Ali Mektep okuğucu kubul kılış imtihan bölümü İmtihan İşleri 1. Bölümünün başlığı Li Chao, növette, adetteki Ali Mektep imtihanında 3 türkümde 13.000'dan artık okuğucunun kubul kılış hizmeti tamamlanğalıqı. Ala kadar ülke, bivasta karışlık şehirlerdeki Şinjan Toluk Otur sınıfını pütküzgen okuğucularının Ali Mektep imtihanında 1. türkümde 210 netçi okuğucunun kubul kılış hizmeti tamamlanğalıqını tonuşturup mundaqdırı. Biz 7 ayının 28-ci, 29-ci, 30-ci külleri ayrım halda adetki Ali Mektep imtihanı adetki türdeki Toluk Kürüs 1. Türküm'de orın dalmağan plan boyunca arzu toplaş, Şinjan Toluk Otur sınıfını pütküzgen okuğucular Toluk Kürüs 1. Türküm'de orın dalmağan plan boyunca arzu toplaş ve adetki Ali Mektep imtihanı ayrım türüdeki Toluk Kürüs 1. Türküm'de orın dalmağan plan boyunca arzu toplaş hizmetini işleyimiz. Arzu toplağanda imtihan bergücüler birli vaqtta keyinki türkümdeki arzularga tüzetiş kirgizse, yaki qayta toldursu boladı.
0: Stansımız muhberi Yangzhou xabar kılıdı. Ürüm şehri yakında Turalgu Amivi Fonda arqılıq xalqqa nəp yetkizişdiki 5 türlük yeni siyasetini yolga koyup, Turalgu Amivi Fonda eliş ve qarz veriş kəsbini basqışlıq əlalaşdırdı, tənşidi. Bu kıtım yeniden yolu koyulgan 3 yıl Turalgu Amivi Fondi iliş kəsbide öy-cayı mülazımı tayaqı tüyleş. Toxtalgu seti iliş, Turalgu məxsus remont məbliği tapşırış, Turalgu Amivi Fondi iliş dairisigi kirgizildi. Ürümçi Turalgu Amivi Fondini başkuruş mərkizi yığış başkuruş bölümünün muavın başlığı Wang Tian-Tian buhbırga, Yeniden yolga koyulgan Turalgu Amivi Fondi iliş kəsbide Turalgu Amivi Fondi cahette öy seti olganda məxsus işiltişten xatırcam yaşaş cahette əmibab işiltişke buruluş hasıl kılış üçün şehirdeki konu oltıraq rayollardaki öylerini özgertişteki məxsus remont kılış ahallarının kündelik xatırcam yaşaş çıkımı cahette dəl cahide udullaştırışını işqaşırgalıqını eğitiminde aktarı. Şehrimizde Turalgu'su bar işçi hizmetçiler her yılı bir kitim Turalgu Amivi Fondini elip öycay mülazımı tahakkını tölesi buludu. Бір айлы декілер намыда 2 үріш, әмді оныдың артық туралғысы болса, әр құт

0: Qızıl Ayalar Qoşunu namlıq balet teatri 1964-nji ýyly dünýäge gelgen bolup, döwletimiziniň tunji ijadi milli balet teatri. Usullyk teatrda ýer inqilaby mezgilindäki Haýnan Qızıl Ayalar Qoşunynyň haqiqi taryhy asasy mazmun kılınıp, dehqan kız Wu Chongxuanyň zulumdan kutulup partiýa wekili Hong Changqingning yetakchiligida inqilobga otilinib, urush otida tavilinib, Qaysar inqilobiy jangchi bo'lib o'sib yetilganligidek hikoya bayon qilingan. Teatrda g'arbning klassik balet an'anaviy bayon ramkasi buzib tashlanib, balet putuchi mahorati, jungo millatlar usuli, chambashchilik harakati organik yo'g'irlib, jo'shqin ko'tarangi usul qiyofati orqali zo'ravonlikdan qo'rqmay, baturlik bilan qarshilik ko'rsatadigan ayol qahramonlarning kollektiv obrazi jonliq yaratildi. Tomoshabin Zhang Lin mundaqdiri. Biz 70-nji yillardila bir ayolning shuncha eg'ir besim ostida o'z taqdirini o'zgartmoqchi bo'lganligidek hikoya bayon qilingan bu kinoni ko'rgan. Artist rolni ayt yaxshi yapdi. O beden tili arqılıq tirkişiş, baturluk hissiyatını namayan qılıp, meni çonqır təsirlendirdi. Tamaşibin Tianjianxin mındaqdiri. Görüp nait ayacallandım. Balet bilen Jungo'nun xalq içi sanati əpçilik bilen birleştirilgen bu teatr texmi yeniçi tuyğu veğişlaplı kalmay, bizge qızıl ruhqı varislik qilishinin əhmiyetini eskildirdi. 60 nechi yildan buyon Qızıl Ayollar Qo'shuni izchil o'rilinib kelgan bo'lsa-mu, jalbkorligini yo'qotmay, dunyoga Jungo hikoyasini so'zlaydigan nodir san'at namkarchisiga aylandi. Markaziy balet o'mikining balet ustozi Wang Hao mundaqdiri. Qızıl Ayollar Qo'shuni butkul Jungo balet tariximizda obidlik ahamiyatga ega. Uningda g'arbning klassik balet tili bilan Jungoning an'anaviy millatlar usulining ifodalash usuli o'zaro yo'g'irilib, biz jungoliklarga mansub asldagi balet teatri yaratilgan. Shundoq deyishga bo'ladiki, Qızıl Ayollar Qo'shunining ruhi amaliyotda bizning tiz bukmaydigan, qaysarlik bilan elishadigan ruhimiz. Shinjangdik tomoshabin do'stlarga bir maydon esil o'yin taqdim qilish uchun keldik.
1: Endi qisqa xabarlar anglatamiz. Abdonom rayonlik 15-nji növbetlik tenharakat musabaqasi hem 11-nji növbetlik millatlar an'anaviy tenharakat musabaqasining ili musabaqa rayonidagi o'qiya etish musabaqasi 7-nji ayning 24-nji kuni oyoqlashdi. 6 musabaqa kunida keskin elishish orqali musabaqada jami 46 turda oltin medal barliq keldi. Sanji komandasi, Ürümçi komandasi va Ili komandasi medal soni tizimligida ayrim holda oldingi 3 o'rinda turdi.
0: Ürümçi shahri bugun soat 18:00 da 3-chi turkumdagi odatki to'liq o'tir maktablarga qabul qilish natijasini to'rda tekshirish tizimini ochdi. Imtihon berguvchilar imtihonga qatnashish kinishki nomerga asosan qabul qilish natijasini surishtirsa bo'ladi.
1: Sanji shahri yaqinida shahar rayonidagi Qo'l yo'l, Ohallar Ultrax rayoni va Sodi chambirki piyodalar yo'liga orqa-orqadan 2500 hambahri velosipedni o'rinlashtirdi. Bu qitimqi hambahri velosipedning tijorat davriligi 10-nji ayning 30-larigacha davomlashdi. Keyin havo rayonining o'zgarishi shahar aholilarining ishlatish qitim soniga birlashtirib, velosiped ishlatishni to'xtatish vaqti harakatchan tengshilidi.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, yukarıda etkinlik haberler programımızı bu iyice anlatış verdik.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda Hız Hemra programımız.

0: Adırlık dostlar, mana ettiyelik yıllarınızı bir semra programımızı başlap kettik. Yana devamlı dostlar için mülazimeti bulumuz. Seperlerde kitu atkan anlıqışlarımızdan seperlerge emra bulumuz. Yollarda kitu atkan dostlarını kimiş yollarga emra bulumuz. Ailde oturup atkan anlıqışlarımızga özgeçi bir zuk, menevi, uzuk atakılış için tırışımız digen məqsəd filan yeni mikrofon aldığı keldik. Elbette MD programımız radyo oldudaki dostlarını kena ait kızgılık filan katneşi programımızga yakındın. İştirak buluşu bilen tekimu kızıqısı şu anda radyo aldıdaki dostlar programımızı anlayıp atkalla katneşiş imkaniyeti balike anlayıp uçlarımız bulsa hani kızgınlık bilen katneşi anlayıp oludu. Hem de nurgun anlayıp atkan dostlarının içinde hem de katneşi imkaniyeti yok, bazı uçur yollaş imkaniyeti yok ve yekevimiz hem de ciddi maşinayı davet atkan boğaşka hem de katneşi anmaydan anlayıp uçlarımız buna ait köpken adetki turmuşlarda uçuruşup kalan da anlayımız ben katneşi deysem bana imkaniyetler bulmayı kaldı bu muspek katneş kumbaya digendek çırlanı ya. Şuna hem de katneş imkanı itibarı dostlar olsa yollarının ravan kuma, ravan yolunun uçurunu kandak birmem beğenmeyemem deyip elbette ravan yolunun uçurunu anlayımız. Ravan yolunun uçurumu intayın ihtiyacı var dostlarının ki ondan başka havara yakvaldan uçur besenler buldu. Cay caylardaki sayette turvatkan dostlar apkasanlar üzenle bağlanan sayet uğrundaki yakvaldan uçur besenler buldu. Cuma yaman kızgın karşılığımız. Çünkü manumuşun da uçurlarla başka dostlar intayın ihtiyacılık. Maypul'u üsüp oldu mu ya ki konda oldu deyip gülmeyi rettik. Üsüp mü diyeceğim 31. sıla özgürüş buludu. Ma 7. ayınınki 31. günde özgürüş buludu. Tavsa dostlarının uçurularına anlaylı. Cudin FIFA çıkışı kızdaki yolla Abdul deyip yazıp koyup doğru Rahmanca efendim. Abdumobullah kandak Cudin FIFA çıkışı kızdaki yolla da. Taz mühim yerken ben kaptı da. Ulcudin yolu haberi 16. otur mektepten aldık yolla. İntan Rahman deydi. Makul buldu. Rahmet. Zühre Hanım uçurunuzu tapçırıp aldık. Selamet bulun. Cevlan Bay.
1: Röşen gül kanda varlığınız yakışma
0: bayağı durdum.
1: Oylu kattı hep bizim ufiden çeken bu kattı. Röşen kilidu, Röşen gül kilidu de koydu da var. Nekli kelimize.
0: O yamallıkını.
1: Hiç doğru tip olsun.
0: O yamallıkını. Nurullah bilen mi gendi siz bilvapsız emez mi ona? Yollar avan, kıra yok. Dep makı deybi o. Kıra uçur bu sumu zira bir iş etken bulsak yakşı olat diye asli he? Ama o aerodrom poistansı turuatkan taksiye deydiğen yoldaşla kanda aşağıdaki kıralarının ahvali, taksilerin uçuret duruş ahvali digendek silahının kıra ahvalınla kayadın kaya iç bu atıdı. Hem de hazır karsak kıdebi asız digendek hakikaten yollar ravan onda bir tosulup kalan yol bilekler yok genci mu? Ravan bana yollar digen. Ya bir şey la şimdi halette turu itip dur. Belki hem de hili gıç ayın 1-2 saatten kiyen yollarda abdumobulla köp uya bir yaşında tuslu şükür oldu. Aşçağda hem de krallarınızdan yakışıp gidişini ümit kılımız çünkü Şisen Gavca koşuyun işte Ravanken deydi öğriyet kız. Rahmet, ben mi yaktırıp anlattım ben. Hoş geldiniz degendek ma. Çünkü yani şunda bir kaça bir katar uçurulanı yollap diken size rahmet sizge rahmet. Bulbul Goya hanım sizden uçurunuzdan tapşırıp aldık. Rahmet. Ürümçi şehrinin kelgüsü 3 günlük havara yakfalık bir karı iteyli ya. Kelgüsü 3 gün içinde ürümçi şehrinde konuda bir özgürüşle olur desek omdallı bir özgürüşle olam değil mi? Kanda deysenle hem de bugün hava bulutuk bulup azırak yağmur var. Temperatura 19'dan 30 Celsius gradus kıça. Etimi azırak yağmur yığıp kiyin hava bulutlunudu. Temperatura 19'dan 27 Celsius gradus kıça. Muşay'nın 28. günüm hava bulutuk bulup azırak yağmur yağdı. 19'dan 30 Celsius gradus kışken dostlarcımı. Müşün daha olu diken. Sen yağlasan yar, ben mayağlayman. Demek hem de kelgüs 3 gün içi de ürüm şehirde yam kurbaken dostlar. Ama maşınsın yukuzudugan dostlar oppasanla. Hani hem de üzenle karanla, uyuluşanla maşınla umum ehvalı kartan. Bekmeyine tüp ketken bulsa yutanla. Azırak yam kurken hem de. Bu musa hem de.

0: Жанша Нарайны чоң базар атрапыга жайлашкан Доумаңдыки яңа үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өссөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички доктурканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87. 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkezildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň bedarijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq maýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam puludan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnasangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Adırlık dostlar anlayatkınlar etdigenlik yollarınızı bir semra programımızı etdigenlik yollarınızı bir semra programımızdan Avtomobil Klubu politiki katnaşkını Molli Giren Abdolları. Molli Giren Abdollarıma hem de manamı kulaktan kulağa yetken pulunuz neticeydiğen Isil Abdol dep nam ağan Nurgun dostlar Avtomobilin asıraş devriyliği toşka vakıta Abdol almıştırıp Nayt yaxşı bir inkaslanıb yerib atqan. Bulu diken mani bu. Bunun diken isçil qaçılsan bulu diken, almaştırsan bulu diken dep üzra bir-birilərge tavsiye qılıb atqan. Nayt yaxşı bir Abdol. Siz tek almaştırıp baxmağan bolsanız radio aldıdık anlıqışlarımızdan, bir almaştırıp sınap yıkın. Şu çağda dep üzünüz bir baha bir yersiz avtomobiliniz şu çağda üz bir yayrap getirdi. Onandan başqa ən əsl təmin izdəş paletik qatnaşqan orun bolsa sərtəm kürura uyguruları hem de sərtəm kürura uygurulur mu? Nurgun dostlar tonuşup kettu o hazır hem de ürümçüdüm o üç orundu ba. İçildi kəyini cay caylad içil vatudu. 24 saat ticaret kıladığımış, uygurunluğuma 5-6 kıl türü babalığa yakışık gördüğümüş şu hemba. Yeke rucamı bulsun, tokopaçkı bulsun, bincelini bulsun degen dekemde. Nurgun yakışı bir demallıktı kırıplığımış şunda bir kosakla aşkan vakit. Nimi işini bilenmegen vakit ama şunda bir üzgüçü tem. Herkıl sayıları ba. Kırıp bir yap çıksak buldu bir aylık işleri. Ayşem Gül muallimden uçuyor akarsak yen yolu yollar avan. Avam için daha yakşı dostlar iştirenler yakşı bulsun da uçuyor yollar bırak mesizge. Kaşkay Konşer Naisi zemin yesi de yollar şunda avan. Bugün Nahiyanın çoğun bazırı. Dikkat kımıyla, dikkat kımıyla deydi. Kaşkay Konşer Naisi zemin yesi de bugün çoğun bazı bakışmam da. Şimdi gün. Abdükerem efendim.
3: Ulan sabra, şişe yolluyan ki garbaylarım oturuyor yollar yollar avan.
2: Hey, makul buldu, rahmet. Yollarınız ravan bulsun. Çerçel, Lopnur, Kumluk yolu uçmadı. Davhan kısam çıkmadı. Depma, bildik Allah bu sefer depesin çoğu. Şebnem, Çerçel, Lopnur, Kumluk yolu. Bizim o bir teşhüreyle mi bildik Allah bu sefer depesin ha? Bu havadan karsam bugün yağmur yağdığındaki emez. Etdigendil şunda kızık durmamdı. Dep Samet Rahman efendim. O yağmur karganı keşte yağdığı akşaydı mı? Havaraydık ki melumatı karsak çoğu keşte. Bugün hava bulutuk bulup, kiyin yağmur yığıp depte o yağmur et digen geçe digenden kargan çağda şu keçiden et digen geçe yığıp kaladığa okşaydı. Nur İman Gül hanım.
4: Sen Gül hanım ahvalınız yaxşı mı?
2: Yaxşı mı?
4: Xeyirli bulsun. Ben bunu daftara gitmeyecek koyacaktım. Sen, ben tönerim et digen de sorunumuza. Biz onun tezgirak mı hizmet ettirdik mağazı. Mağazı sekundarisi çoğup dikenden zıkındım. Biz yolduk ergisi diren uykum diren kelep yaman tersi maşına erdim. Sıfır başlarının zıkındık kağa vakti var. Ama var. Doğru. Pisken
2: çamak
4: özü de maşına erdim. Sizin tersi yakıyla erdik. Evet sıfır kapım sıfır çıkıdıkla. Şimdi yarım olduk eğer.
2: Buldu, rahmet sizge, Nurman Gül Hanım. Allah'a itdemem de vakit çıkırıp, ben bu şunu bir dep koyayım, şu radyo aldı ki varlık şu.

0: May bahasına münasibetlik bir uçurlar bulup kaldı. Sorulgan suallarım buldu. Diktanlar bizde bulsun. Yeni bir nöbetlik may bahası 7. ayının 31. günü saat 24'te tanışılıyordu dostlarım. Mülçerlenişçe her tonlu may bahası 640 yuan ösüdükken. Yani bu mülçerdeki ösüş nisipti boyunca etkanda benzin, salyarkının her litrinin bahası 4.9 pondan 5.8 pondan çöğürlüydükken dostlar. Şuna müşahinin 31. günü geçe. May kaçılaydıgan iştiranlar bulsa hem de kaçılıvarsanlar. Azırak bulsun hem de pulonlarını ticap kalısılar. Degen gepte iş yomuz 30. sılala etrafıda. May kaçılıvarsanlar. Yakşike dostlarım şu uçurdum bu bir haberdar upkiliğinle. Şuna lan yana devamlı kanlı uçurumuzdaki uçurularına karayla. Abdikerem efendim.
1: Yol evruşan gül dostluk yolları yollusunda ravan.
0: Dostluk yolları makul buldu. Rahmet yollarınız ravan boğay. Abdurrahman kam som kiçik uçurunuz tapşırıp aldık. Rahmet sizge. Andan Tursuncan Navai muazzarından yüzü digen nallarını yıkıp bizge resim tatıp evet koyup duğu. Şimdi işle atımız dep.
1: Rahmet sizge, rahmet. Hoş buldum, rahmet. Şurayı kaldırın, şirket kurmanı var. Rahmet sizge.

0: Qadirlik dostlar, atiyali yollarınızı biz hemra programımızı anlağı atıslamdı. Yollar avan boğandı iken ancı mınçı bir muğluk, mışında lirik naşlarını anlığaç. Eski mənim yüreklerini ağırtkaç, yollarımızı, seferlerimizi devam kılaylı. Xil bir hikayeniz var mı? Neyme eski mənim yüreklerim izildi de uçurulan yolla gitip, suğuma naşlarını anlap. Dağsa, Ulcan'ın yolla sependim.
1: Bir özgürtüm zıp, uzun yolu kavuru. Çünkü şu yollar avan ravan, kitlarımız.
0: Makul buldu, rahmet sizge. Yusuf Kadir efendim uçurunuzu tapşırıp aldık. Ablaskan akam ya kendin kilip mi şu başka ülkeye? Sizlerin programlarına ait yaktırıp anlaydı kalıgı tuğurluk şununla yakışı geplerini kıldı. Hazır gip alanı kıp ultağın, müdep ultağın, radyonu koyu vesem uykusu içilip gitti. Şunda hoş oldu. Mişeydi turğandak, örümçe turğandak anlaydıken. Dep şunda deydu. Dep uçurulan yollap sizler. Rahmet, rahmet, hoş bulduk. Nedil bulunla, kayadil bulunla, şunda yaktırıp anlavat kıllarınladın. Şuna bir yakışı inkaslan, hem de bir yollap hem işte bilip kasımı bezdi. Edepli kolumuz bu, şuna mı? Toxtap durun bir yollap koyaymışla ağamış yakışı inkaslarımda dep uçurulan yolluğunladın. Naydı söyündük, rahmet. Nedil bulunla, işlerinle yakışı bulsun, tinınla, salamet bulsun, küllerinle, hoşallık için ilsin. Şunlar ama Şamal degen nakşıdan emmedin bekrekmiş Abdurrahman kam soğum kiçi acayip yayraydı o hoşulu dış kılıp. Bir gün de ettedin keşke Şamal'ın anlısımış kıp özüm içinde hoşal. Anla verdi. Nimanç olam amırak gintan uç sığın işteyim silikin nakşılığa. Kamilcan biz kayıtıp geldik Ürümçü'ye deyip şuna ola Olcu naratlarını 10 gün sayet kılıp oynap. Bugün kayıtıp geldin la. Hıl könlük buldum mu şuna kılıp sepran la. Sayet çeryandamda makatnaş, optimobil heydeş, yol yürüyüş çeryandamda bir dikkat kılışka tekişlik bir işlemde bir yığıncaklap geldiniz mi yek? Dep bulamında la. Kegen bir iş buldum mu? Muşu bulbulunu bir turuk sayırtı ve sehummamdı dep ma hürriyet gülü.

0: Ana çıxışalaydıqan, kilişalaydıqan, yeydiqan nəsənlərdən tatıbmış, uy pikirinlə birgə kiləlaydıqanla bilən. Birlikdə səyahət ki çıxsanla şunda köngüllük cümü. Nimdə idi desə Kamil Cama, narat yolu da asasən balla bir işini sırxı çıxırıb alıdı kən tiyən çoğandın şopur dostlar, onda qımmanla. Valla onda tonglikten çıkıp asalla bombayda neçisini görüp şunu da açığım kep getti deydim ay Kamilcan. Muş ehval sel köpken de aşağıya da buldu. Aşı tereptiki katına sakıştırıqa biz bir inkas kılaydı muş ehvallarını. Hem de sayet ray yollarına çıkan vaxtta hem de ballarım üçün abir körüp mansun demsile yakil ki balanla boğan ziyade omuraklık. Nurgun vaxtlarda ama atalla balık boğan yedik omuraklık ne? Müşünde bir emes bir usulla bilen ihbadlap koydu. Toğur bombağan bir usulla bilen. O balı nimi dep, nimi deyse, nimi kılmen deyse, şunu bir işine özü o bu. Hakiki yakışkı geldik o omuraklık emes o. O balı okumaydı Nurgun Nesan'ın üstünün tonlikten çıkırvası. Oy, bek peyiz oldu diken, bunda amansam diken bilen onun akıbeti. Kendi yuşurunduğun bir hatlarla yuşurun haberlerini asla iskalanmaydı. Şuna bu cahette biz atanla vallahi bir xəterlik tərbiyisi, əxlaq tərbiyisi, adimilik tərbiyisi, biz cisman cahettin sağlam üsüb bitiliş tərbiyisi digərlərini biz atanla şu kiçikdən başlayıp yitildirib, ügütüb, mağmısaq bombaydı, bombaydı. Cuma? Bu bir atanlıki məcburiyeti bir sağlam, omdan çoğun kılış bir vallahi. Lembaşı Yakupcan, ben hazır kumulda, Ratbek yisinin yolu çıkıp Ortürk naisi nombazırgı mağduk bugün hava naiti salkın. Tanın serdi yağmur yakkan deyip. Kumulda yağmur yakıptı da ben yakışı yoktu. Ratbek yisinin mağduğunla mı? Yakışı yoktu. Ratbek yisi bizden uydukilerden yisi yaşıyor. Devrimiz güzel, ah yaşlaydı haya. Abdurrahman Kamsom kiçi.
1: Güzel kiralar. Boşluğu da gittikende boş, el bir tane şükür koyulabdı da her tek boş dur ha.
0: Boşsuz. Oran şükür koyulabdı deppemde, o şu boş mu ha bettikende? Boş hesaplın dikende, oran şükür koy kıraksanla ha? Şundan kargan çağda Abdullah Hotel sizden meneşiniz şu hılı meyip koyuski aşında anlığa men dankınız ne? Abdullah Hotel bir aydı mançilik pul tapıdı, mançilik orundaydı vezipinde diken. Rızkende o ha, o... Yağın gəp əməzkəndə ə? Şunlar Əlican ravan boğandaki yolla naqş digəndə ayımay ayımay qoyu əsəniz biz digəm üçün də anlap minib kəssək dəb mənə ə? Uçurlanımı anlap, naqşlanımı anlap maili buludu. Nur Əli.
1: Salam, 1078 qəsədəm olu şirəsiz. Mən nəzə açan qaldır sonra xoş gəlmişdə ravan.
0: Maqul buldur, rəhmət sizgə. Tursuncan ustam, buldu buldu. Fatıgül xanım.
2: Rusya'yı dolu yaktı mı? Şoför yoldaş olsam yaktırdım lan mı? Çayız yaydı ki yoldaş olsam yaktı mı? Bana biz mi? Radyonun içinde anlap, taşal olap, maçtı kaç otladık. Bir yüz yetti gittik. Yetti gittik mi anlaştık bir dek amrak. Kaçan koyak edersiniz. Lekin bez edemden az yaptığınız kepsiydi. Biz hemden yol ışınlarını direnmeyen diken. Fakat kalınız. Bir teninle salamet olsun. İstirinle usulluk olsun. Rüken yol. Mence salamet durun.
0: Ay rahmet.
2: Ağzınız mence karanlık olsun. Teniniz mence salamet olsun.
0: Ay rahmet rahmet Fatıgül Hanım. Siz ne olmamış? Caranlık avazınız mı şimdi yanarıp dursun? Rahmet sizge. Efren.
3: Tezgahı yol kayıramam, yaş kayıramam, koşulmuştur bu.
0: Ey rahmet, şimdi Juan Elo yollarım için de Ravan'daydı Esencan. Kıda bir yok?
3: Koyuştansa kayıramam, becim az, onları yerim, koyucu kaydı o. Şan köprü tutamla aldıra, dansana bakır.
0: Makul buldu, rahmet siz gelcim o, kıda bir yok. Bugün oğlum Batur Erkin'in tuğulgan günü mübarek olsun, oğlum neki tuğulgan günü gel. Sana aşk gözlerim. Meryem Gül Hanım, oy! Mübarek olsun, tuğulgan günlük mübarek olsun. Hazır mı? Bugün mü hizmetti mi? Kandak, Batır Sakçı. Meryem Gül Hanım, sizin bu tuğulgan gününüz mübarek olsun. Şimdi bir yaramlık, perzenin terbiyeleyip Katar'a koşkunuzdun. Elbette, biz mi ne ait hoş bulumuz, söyünümüz, sizin bu dininiz salamet, ömrünüz uzun olsun. Bunu da yeni bir imkaniyet bulsa, ama nakşını bir izle bakay. Bu kalsa biz bir uğurlaştırayla. Rahmet, salamet bulun. Her kişi anlaydığın nakşılardan koysun su değil mi Aysa'cın? Kanda her kişi anlaydığın nakşılar kanda oldu siz bana dep yerine anladıkken bir koyayla. Naqshlarni bilish yo'limiz deylik. Ay kishilar anglaydigan naqsha, ayol kishilar anglaydigan naqsha deb. Demak, masalan

0: Sığınış, mihir muhabbet diyen nakşlarını erle anlamaydı şuna mı Esacan? Yusufcan.
1: Bölüz yetişti, tatlı sevet radyosu, radyosu. Sözlerinin kanı efendim yakşı mı?
0: Yakşı mı?
1: Kişan ayısının yolu uçur berbatından. Kişan ayısının o konşer yolları. Koş deniye daravan.
0: Hey, makul. Kişan
1: ayısının günü gavarayı. Kava, sel tutuk.
0: Kişan dava, sel tutuk. Makul bulduk, yanın ısı kalkacaksın. Şunola Kamiljan şopur dostlar diqqat qısanlar bolduk ekan. Muşu ballan tunglikten çıqırıp elip meniş meselesi bek egirken dep Kamiljan ma naratlaq sayatıq ketken. Aşını isqıp kepti. Bek keş diqqat qılanmaydı ekan dep boldu biz aş tarafdaki munasabat qatnaşsaqçılarıma alaydı bir eskerteyli müş noqtalarını. Rahman cavab edim.
2: Simajan yorup qoşumu sıralana.
0: Vay bu müşkçilik mi bulugma bulanmagan hayatım mening dep sehar bulbulu nim boptu nim boptu başqalarning müşk ütüp kesimizde mi izdep mi qoymdinglar dep. Bu kanda izlesek oludu siz ne? İzdeki çülükümüzle koymaya peyda oluduğun tutsunuz. Uşur canı nim kıldın la bugün de Muhammed Taksin. Nim kıl oludu bala ne? Nim kıl oludu. Kulavatkan boma yazır. Serdem kırıra uygurlar gidip baksanlamış. Tuxsun da bir tarmak duka açsınmamdı de yasın canı. Hem de 90 tereplerde şu tarmak tuka içine halaydıgan dostlar bulsanlar Allah kılıç başsanlar tamamen buludu. Buldu hem de hazır kengi yuvat oldu Yasincan. Ürümçüdün burun bir uğrunda dike kengi işgü oldu, kengi üç uğrunda buldu hazır. Başka şehirlerde mi durgun şehirlerde bak hem de 90'du mu siz diken de ke uyadı mı bir açıp diken bula buldu. Ravan taksi.
2: Büyük yetkisler yol kavri mavo ürümçüden etraf yolda Ravan kenen.
0: Öydükilerin yüzdesi de siz, minin yüzem diyemem siz, şunağdan kırgan tazı ya. Oy, ma, yine ayırıp diyemem de, bazı de, bizden degen gepnim toğır işletmişsen la bulmaydı. Elka bir yumur bağı aşında, bizden apam diyemem sen, hemen elsin, bizden diyemem de, deyse şunu lan. Bazı de, bunda ayırıp diyemsek mi bulmaydı. Uuu, rahat bak, yesi bizden öydükiler toğılıp çoğun boğan yüzü. Mən toğılıp çoğun boğan yüzü, yeni bir ayırım. Şuna bunda ayırıp deyip koygan diyeyim.

0: Qadirlik dostlar, anglab atqaningizlar, aytganlik yo'llaringiz bilan Samra programmasi yo'ldamiz. Davomli do'stlarningki uchurlariga qaraydi, ha. Alqan muzduz nim dedi?
1: Rahmat sizga qo'yib turibsiz. Rahmat sizga, rahmat ma.
0: Ha.
1: Naqshbayjon ma'va yangi.
0: Yangi
1: bir xil. Ketdingiz ma.
0: Ha, ustang bo'yida o'tirib, anglagandek bir xil uzrunib, anglab ketdingiz. Aytsajat. Eshit kirdilikki. Ma naqsha mana, ha, erda anglaydigan naqsha deb. Onda dediğiniz ile mi yedir bir kanca anlayıcımız vi? Muhabbetlik nakşılarını kim deydi erle anlamaydı deyip? Biz erlerinin kalbi şunda mihir muhabbetlik tolgan deyip şunda deyip duyucu mu? Davanlıki oylanmaladı maşınlarını yandaydıgan kilin kılıksızlığa şunda küpken deydi o. Davanlının oylanmaları da

0: Turgunca efendi mal şu say kabozu deydi. Hazırlı pişidi. Dep, likin şu say kabozu deyken hazırlamın. Da o karsak nimdigen cik kar göç bu. Göçünü şundan ondan sep itipsiz mi neme Turgunca ustam. Yaxşı bulsun sizlerin sudanlarına mı? İntayın yaxşı bulsun. Ümit kılımız. Meryem Gül hanım mal. Oğlum deyken nakşını. Demallık tapanmay kaldık. Öyle geçe bir izleyle. Başka bir nakşılığa bulsun mu? Bir Bulan gününü mübarek leyli. Demek devamlık programımız anlaydıken sizde Meryem Gül hanım he? Seher bulbulunu izletme bir yerden tap bulunmaydı. Bir gün kalsanız kuçağda, bir yerde konup kalsanız, bir gün hotende Turpan'da yüzsanız sizin kanda tap bulunuldu, izlemeyimiz buldu deyip mi? Abdullah hoten şuna dek gidip de o. Seher bulbulunu. Şuna ola Rüşengül hanım hazır uçur yollaptı. Yakşım sizler biz yolluşum bilen. Kuruluk mu yapıp sizler de? Diyan şan galibiyet onları koşulun yedi ravan. Dep, rahmet rahmet yolda. Bir hatırlık alaydı. Dikkat kılıp yol yürge sizler cümüm. El kız hayat kimi yapıp valla sırtını görüp maile deydiğe yedik ilanıla bak. O bir paralık ilanı ya. Şunu bir pat pat koyup koysanla oladıkken. Bayağı da meşerdim o hili çoğun bir bala ama Rahatbağ'dan kumulgu mangan yönelişte. Rahatbağ'dan meşerdi çıkarıp mangan yönelişte. Tunglik'ten 5'in çıkarıp mı yaptı dep. Ooo şunda ensirak ettim yolda maşallah cıktı seherde dep. Muhammed taksi bugün yekşen biken go. Ben bugün hep bir dep oylu baptım ben. Şunu şuracağım neyim boğandı, oğurup kalan mıdı, yıkıl ketken mıdı dep lan boylu kantım dep. Muhammed taksi işgali, bunda bir yakşı uyulmaysa sayet çıkıp gitken mi du, bunda bir uyunu gül gitken mi du, dep uyulsanla neyim bula? Bugün yekşembe cümü. Rast hem de bazı da açıyor demagan küllerde ya ki olmasa hep de ay külleri bek dikkat kıp gitmeydi kanşılığa upkalı da. Bugün 2026 yılı, ötken de birisi 2025 dep yürüydü. Ne çıkından aldı da. 26'da yürüyümüz biz 2026'da desem oşuna okey attık mı deyip demallık deyip kalısını çıkıp gidip kaptılık unutup kalan bir iş bari. Şunlar onun kalbisem de 2026 yılı işgeldiğimizde deyip koydum şu ucağda. 7. ayının 26. günü cümü mamuşuna münasiretlik bir hatır küldü vallahi biraz kertip koyaylı. 7. ayının 26. günü künge yekşembe deyip cümü. Omak Bahtiyar.
1: Selam abi yaşlılar.
0: Oy yaxşımı?
1: Hə. Demiş boğan digən, kimə gələm aldığı günlər var, digə var, kimdə yaxşı. Ən çox adamla yolda bir xətər maşın övət qılınə rəhmət.
0: Ey sizə mə rəhmət. Omak Bahtiyar iş qılıb. Tətil günlərim şunda səhər durulsun. Nurğu ilə uxlatdıq deyim mən balla,

0: ma'qul bo'ldi, rahmat sizga ajma. Unda olsa soatlarni bir to'g'rilab olaylik do'stlar.
1: Beijing vaqti soat 10.
2: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketinin yeni öğüne aldın seçiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Xo'sh, hozirning o'zidan ma'u Fendo Chingnian deb ism qo'ygan o'g'ichimiz, G'arboylam, Sharqtosh qaylamimi? Ay bir bola vesib minib ketib bordi g'ashadi, kichik bola ekan bu mundaq, keyinda qarmoqqa bir 13-14 yoshlar chamasida bormi bu bola? Oy, nimaga unda bilsin, nega mangan bo'g'it demish, nima bilsin, minib shu ko'riklarni ustlarga chiqib, minib qolas bo'lam demi shunda? Azraq bir köz qulaq bolaylıcı ballağa ma atanla hazırma hem bəhər velisipitlən minib hem də velisipit əpəmismi hem bəhər velisipitlən minib mağdıqalla bakən şu nəgi mağdan qanda qovatısən də ballağa atanla bək səgək olaylı o işlim bubaydı minsun dəydiq atanlam yok əməs ətrafımızda işlim bubay oy minsun nim bubdı oğul valı dursa da avaylap mağsıl buludu dəb bülüçüm işinə bir yolu çıxır itidgan. Хақманда мен мұсын дес не бопты, ви? Менің балам мен сіздің хақым балаларым мені ватыды ғо. Мен сұн оғыл балы деген кем үшінда чоң олуды. Дейдіған мүшінда қиялды кем үшінда бір ой пікірләді тұру олыдыған на айтты. Бір атанла бакен сілі, онда қымалла жұма, ма балым азыр шынында қатарлық алаты меңіпташ. Тар көрікті әшеді, йолының қырығы чаплышып меңіпташ.

0: ay.
1: Ümçüktağ tonunun keyin tərəf qarab mağa yönlüşdə Luşan Cəyədə maşallah Veşi Cəyək dəb Ahmet Can radiyom şuna uçurub yerib dur Ahmet sizgə Ləm boş Yaqub Can O pürsətləmi bub qala mağa tazı toğır kəmməydi qaldı ki Mağa senin süyüngə bulam sən mən Sen benim suygun bulanmaysan degen nakşini anlığım bu. Ey sadece köz doktor niye buldunuz bu kanda neymiş? Sizki taz düşmeydi bu nakşa. O bayılığında muhabbetlik nakşilerini anlamayım ben muhabbetini yırak davatmam tığınız. Şuna olan Guli.
2: Yaşım siz reşengi.
1: Yaşı mı kana ahvalınız yaşlı odunuz mu?
2: Şunla yaşmaklarını kayıtlarınız.
1: Ay rahmet rahmet.
2: Rahmet.
1: Hı. Rahmet diyen davamlılık anlan ha? Bunda uylap kaldım. Muş balla ettiğinde turup bir naşlık tiyarlap baksa biz uykumuz kanıgan turup muşunu başka nes yeyme on yemeyme de bir cidel kıpaksak ballan kap kıpaksak kanda ola de masajide hanım ettiğinde uydukiler içine balla cidel kıp kapsa otam da sizge etken naşlıklarınızda ağıptu mağıptu nan katıkken çay tuzukken kılıp vay işsen iş işimsen bana va den Bir ekimde almış bir kalak hani balla öyle. Ben bir ekim senin balan olaysa minin apam bolsa şimdi bir işlerini kıpak yaratmaydığın işin olsa ben kıga işini deyip çö. Kaşkaya'nın havarayı bir karap baksanız deyip Kaşkaya'da havarayı deyip de kanda bir özgürüşler bulu diken deyse azırak yan kurba. 22'den 36 Celsius gradus kıca Kaşkaya'nın havarayı cümü. Konu Hualing'in Gavcağı'dan Yengpo İstansı Karapman'a yönleştiydi. Konu Hualing'in Konu Hualing'in Gavcağı'dan Yengpo İstansı Karapman'a yönleştik. Kaç köyürük nostu çıkmakan balıken mağı. Hazır mağı Konu Hualing'in Gavcağı'dan Yengpo İstansı Karapman'a yönleştik. Bir balı var. Velisipit minip mangan. Şopur dostlar aşağı kegen sel var. Avaylap karap dikkat kımayınlaçı. Abdusalam canma Canbulak menzer rayonu diken de hazır Canbulak kilin la Canbulak da saklay menzilerini dep git barıda Abdusalam can kuçun da siz he aşağıya sayat urnunla bağ mı kanda silahının Canbulak'tı mı asası aşağıya traplikilerinin bir sayat urnu bulu diken o Canbulak'ta bu su dep birin mi Abdusalam can bir dün bir kuçundan uçur bir yedin anlık uçumuz dep pek anlaydı dostlar bağında görüşüp kesin siz bilen Yaxşı okun okhet. Aşına tumamdı senin sövgününge senin sövgününge bulanmasın ben deyip diken nakşken o

0: yer bulbulu. E keçür size işkaz koşulmadı cümü. O bir kaça mı kapatlağa toymaydı. En yaksı sırap kımayla mı kapat ne deydi. Seher bulbulu mu kapat bir dağın bulsanız ben 3 gün tamak yemeyim ben deydim yedi birisi.
1: Kadırlı yar kadırlayma.
0: Abdurrahman. Abdurrahim efendim.
2: Yatılı çöp ordu yol kayarıyız. Yani sen yolu. Hamziyat yolu yazdım. Hamziyat yolu yazdım. Aydırım yolu. Aydırım yolu yazdım. Sen bu yolu yazdım. Hamziyat yolu yazdım. Kara bazı yolları var.
0: Ay makul buldu. Rahmet rahmet. Hem düm yitip yığılman acımın bir eyli davat kalan mı kalı bakken cümü. Canan Bey.
3: O makul aşağı yıl seher buldular pürüz yetti bir teknik ki acayip acayip çıkıp bir gün mü koymak anlayan sadık anlayıcı ki. Ersen bir öğrenme mükafatı bir eyli seher buldular. Açtım da tekrar video. Seyir bağını ki.
0: Ya kısasal şiirik, sizin gipinizde anca için bitmeyimiz.
4: Bu sefere gözle tutacak, kibbi ilistat yolları ravan.
0: Bir daha şey yolları ravan.
4: Dosturhanla aldık yolları ravan kena.
0: Ey makul buldu, rahmet erken efendim, rahmet he. Kurbancan.
5: Yakşı mı? Şan görmüş ve vaktan sayılık dostlarımda
0: sayılamışsa
5: seni üç yıl anlamadın. Rahmet.
0: Buldu kurban, kurbancan efendim ma telpanızın iyili bir urundaydı he. Bir üç gün tamak yemeyemeyen diyen o hakkının dişimiz yemiz yemizsin. Ayol üç gün bulsun aramamamdı bir kızıkına. Biz özünün giyiliği yeydi o depman seher bulbulu. İşkıpsız mı seher uşukçan opkapsız cuma ama. Tunsa Khan hanım. Akmervayet onların tapışırıp aldım. Tekmir onak deyip şimdi ümit kılma rahmetsizle gelip. Yakşıptı yakşıptı sen keçikip kaldı. Sen özlerini iyi oldu deyip oylap kaptı. Hani biz inik diyen yollugan uçurcu kogaşka taz dikkat kapılanmay kaptı. Sertemden mukapatırdın birin, bir neme sikin birin de bana Kevser Can'dı baba. Oy berber mağı beğenmeyken dikken başkala kançın beğensiniz beğenmemsin imkarim de sizde. Sertemden kadir yetmeydi cümle seher bulbulu. Sertemden kadir yetmeydi ma tur taksi Yusuf Can. Bana bir kadir yetedi Allah'ı bir eyli. O temini bilip eski kuş iç bulu da hani. Onun da matemin titalaydıgan inkas birerleydıgallağı bireyli deydi. Niye azalıyor efendim?
6: Nereye yatırtıyor kaskabını içine makul. Nasıl yoluk koşuyorsun işte. Verdim sırma iş bırakıyorlarım koşun içine.
0: Ey makul buldu rahmet. İlgar muallim.
7: Ya Ruhsen Gül soğur tepek bir kılınızı mı? Hazır şiirde iç mükafat alakalanmış.
0: Bu şu cevlan bilen. Seher bulbulu ya birbirisi mükafat bir işte. Aşında yaman pas verişip.
8: Rüşen Gül, yakışını sev, sonlan. Kaşkaşı erdin yolu sürversen, kaşkaşı erdin kaynak yolları, her şey bilikte de provana.
0: Ay, makul buldu. Rahmet sizge, Abul Kasım ka, rahmet. Onun da dikkatmeli, ay, bir aylık işlerin kürşemizsek, bir aylık işlerdek bup kaldık. Ma kündü radyoda birbirimizden avazını anlap. Onda oğan dikkin, tayyirlik, men iştim neyme, silah iştim la neyme. Bana besle neyim buldu dedim. Şunu dedi seher buldum. Ya seher bulbulumu çakçakladı da. Künde özü bir işçiydi. Bir gün iş güç vakılımda. Vakti bulsa. Bir günde 3-4 vakit tamak yavatka adam boğan diken yeydi. Birip. Ceylan Bey.
3: Şey buldur. Ayallarına fuyaşi davet etti.
0: Fuyaşi'den fuyaşi depsiz mi?
3: Seher bulbulumu. Ecep beğenmediniz ya. Bir vakitinizin buna.
0: Ne bildiyseniz Bika, Ceylan Bey. Biz könlü yakşı emez, beğenmeyimiz dedik mi? Durun Can Ustam'daydı, Ürümçi Tien Şençü'de Zidun Kod maşındaki maturun onu çaydıgan usturak Remoc Ustam'la bulsa tersiye akan bu sanlardaydı. Tien Şençü'de şu maşın Zidun Kod maşındaki maturun onu çaydıgan yakşı bir ustamlarını bilemsizler dostlar. Ma Ceylan Bey, ma peşkadem şopur taksi şopurları bilirsizler akıcan. Bir depe sanla optik yakını. Şu etrafta. Siz radyo anlığaç durun. İlalı bir ya urnini ya mis alakalış numarın evet biz sizge evet bir eyleyici mi? Ben bir ayını aldım. Maşinamını satkan dedim. Mitya maşını bazırda. Maşını pekat koku kılınma. Tudu bir aydın açtı. Kanda kısa kuludu. Dep ma Santiago siz. Oturanladı ma. Nim yok ma. Tuhtam yok ma. Mançılık vakitte namık ötküz oladı ama pulunu mandak kılımız de. Pulunu iplaşı üt biri itipla mışında. Mışına işte kımala kımala deyip şunda dedik. Hem şop olganda sizin kançılıklı beşiniz nukuğan bilen paydası yok. Ben bunu vaktada ötküz al bu müsema toktan boyu iş kılım hemen. Kızık mı deyip. O karşı tarafı kolaysız oğam. Yıllıkta şürüş kıldığa bu işler buludu mesela.

0: Mulli Gran Abdullah'ın alakalış numarını hatırlayınlar dostlar. 13-59-75-75 hem de cahil cahil adı setiş uğrunu var dostlar. Kayagil birinler mi Abdullah tüyüp gitken bu saat telefon kısanlar aşağıdaki almıştırış uğrundan dep verir o Abdullah'ın almıştırıp Abdullah'ın almıştırıp asanlar buludu. Onun da başka ama sayıat pesli o hazır hem de özü Abdullah'ın edip sayıat kişi kalanlar mı? Nait küp. Aşağıya bir hep Abdullah'ın bırak onu tekşürtüp etkendik ki andan. Tekşür hep verir o balon ya ki erkais taraflarını. Anladın bir hatır cemalette yolga çıksanlar tamamen buludu cümü dostlar. Sayı yolumu şununda ravanken o hazır. Hazır mı? Yaşan Cunglu'dun Çentancan yolu gıça. Sanfango şimal yolda tutuluş bakken dostlar cümü. Canıp şimal yolu işte. Başka yolu asasen şunda ravanken. He. Hatır cemal sanlar buludukken. Ceylan Bay. Uuu Ceylan Bay. Gel aklına.
1: Yaşan yolmuş erlerini açıdı mı? Kıstık. Kıstıklı o bir yer. Ama iki kutur bir erler var herhalde. Artık sıktım mı onu açar abi. İki kutur bir erler var. Ay altı çatak andır abi.
0: Rıs. Aşında bu bir kadın tırlap bunu tırlak koydun aşında adamlar bakken arasında. Eyran kalın ben aşında. Bir kadın hıh. Neymiş tırlaydı öyle ki? İşkanda münasebet yok. Özür dilerim şu. İşkanda menpet dokunuşum yok. Ya keyfiyat dokunuşum yok ayet. Aşında bir kadın tırlak koydun. Daha bir zıkın sancıp şu.

Şincan köşme haberleşişinin ailem torun işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefonu işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri

Şincan içi de özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10,086 telefon kutlu beceraleysiz. 7. ayda Hongqing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugündün 7. ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım buldun kiyin yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgilik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongqing Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.

Ma şehirci yakın 6000 dağın yerlerini Depegen bu sanlamdan bulurdu ya sizin Ebub demdi Şimu yani bilirken mehmen Aşağı birin lan kadın Gülnazlı baba Küçük balla min dağın melik Uma küçük atla baba kar atla baba Kukan şehirden ürümçüge kaygıca Dünün ya ravan, neydi mentali efendim, rahmet. Halık yolu ravan, bəxt yolu yolları ravan, depşireli, rahmet.

Uçur niyet güzüteli dostlar, Ürümçi şehrinin Turalgu Ammavi Fondu'na ait bir hoş haber var. 7. ayının 23. gününden başlayıp Turalgu Ammavi Fondu'nun öycay mülazimi takını töleş, toxtalgu sitibiliş. Turalgu məxsus remote məbliğinde tapşırışı işletkili bolu ducu mu? Ürüm şehirdeki 70. otur mektep, 8. otur mektep, 113. otur mektep katarlıq 7 mektep, pentexnika, mağarip, təcrübe mektepi boyunca ilan kılıç tizimlikleri kırdı.

0: Aydın keşlerden bir uçurba ki anlayıdayla.
1: Qanday ahvalınız bu sengen? Yaxşı
0: sözlərimdə,
1: yaxşı. Güzel üstünə.
0: Rahmet, rahmet.
1: Sizin niye akşam dışarı çıktın? 9 ayda kapı aram girip sana bir salam işte. Edip bulsun tuttum bu, boptu mu?
0: Boptu, boptu, boptu. Yaxşı yoptu. Salamet bulun. Hem şimdi ancı mıncı bir salam işip durayla. Keçikip kasanlar bir uçur yolla yapma. Anlavatkan dostlar. Olurum da lehval soruşup durgan. Yaxşı bu şuna mı? Şinşçüydeki at minadığan yerdeydi. Şinşçüydeki Şincan o yerden başka deydi. Uşun oldu mu başka bir yer bağım bulsak deydi Ekbercan. Çiman uxva, Şinşçü, Şincan, Kuşıntay, Yön, Hanşüye, Macidi, Bas, Buludu deyip. Baş yerden mi başka yerden deyip diken tokam deyip. Şuna oğlan. Rahmet Ekbercan cümle anımı evet koyayım siz diken yerden mi? Şu Akcan kız Gülnazdı baba kızıl diye ettim keçir oncu mu? Diyen ya bir yem ikin. Şuna olan kadirlik dostlar programımızın vaxt düşüp kaldı. Programımız yaktırıp anılan kızgılık bilen katlaşka. Emmanlağa rahmet deyimiz dostlar. Rahmet sizlere. Demel işgülür anlay könüllük, mellik, ehmiyetlik olsun. İşler anlay yakşı bulsun. Tin anlay salamet bulsun. Salamet bulsun. Yakşı bulsun. Pullur anlay berketlik bulsun. Program riyasetçisi Rüşengül Basit. Nöbetçi Muharrer Fatih Gül Mehmet. Hayır hoş.

0: sefer üstündeki cimcitler Adem'le çarçıtıp uykulu başlaydı. Ama ruh kapalım.
1: Kızıkarlık yeni paralarını anlığınız var mı? Biz bilen mum işini kalamsız.
2: Elbette.
0: Seferinizde biz sırdaş programımızı sizge cüşkün keyfiyet verişlaydı. Seferinizde biz sırdaş.
1: Seferinizde biz sırdaş.
0: Seferinizde biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
4: Ohoy, sapırınızda biz sırdaş.

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlıqıcılarımızdan səpirge kolaylıq yaratkan şopur dostlarımız rahmet.
1: Programmalarımızni yaqtırıp anlap, kalbideki en güzel his duyğulani biz bilen ortaklaşkan her bir anlıqıcılarımız rahmet.
0: Cemiyetinin her bir rojeklerde aktif kuşlar kutup, yardımcı ihtiyaclı kişilerge özünün illik kolunu sunuvatkan her bir ah gönül dostumuz rahmet.
1: Silap olgaçkala biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
0: Radyo dolkulları arkalık her vakit, her cayda bizgi sırdaş bu kilovatkınınlığa köp rahmet.

0: Qadirlik dostlar, yaqinda davomli programımızga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Qara tomuz mazgili kirdi. Bu yilki tomuz kunlari buldurqidan 10 kun uzun davomlashdi. Bu yildagi eng issiq mazgil boshlandi. Kimon 26-nji yildagi tomuz kunlari 7-nji 15-nji kundan 8-nji 23-nji kungacha jami 40 kun davomlashirgan bo'lib, bultirqidan 10 kun uzun davomlashdi. 7-nji 25-nji kuni ari tomuz mazgili kirdi. Bu mazgil 8-nji 13-nji kungacha davomlashirgan bo'lib, jami 20 kun bo'ldi. Bu 1 yil ichidagi temperatura va namlik eng yuqori bo'lgan mazgil hisoblanadi. Jonyi tibabati mutaxassislari tomuz kunlarining yangchini oshirdigan oltin mazgil ekanligini eskertdi. Bu mazgilda yemek ichmek jihatidan nilupar urqi, gul samsaq, moshni muvofiq miqdorda iste'mol qilish lozim. Odatda nilupar urqi mag'zini sus, bambuk yuprmig'iga moslashtirib, suv ichilib ichishga bo'ladi. Uyqusizlik ahvoli bor kishilar ujma, yovi chilan mag'zi, qora urqni qaynatib, choy o'rnida issi bo'ladi. Qishda sovuqdan qo'rqadigan kishilar har kuni atiganda azroq singjang iste'mol qilsa bo'ladi. Bu qishda lobu, yozda singjang yeyishdek an'anaviy kutinish ideyasiga uyg'un keladi. Tomuz kunlari qishdagi kasalni yozda davolaydigan xalqlik mazgil bo'lib, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha tomuz chapliqqa chaplab bersa, nafas yo'li so'zilma kasalliklari, tol va oshqozonni sovuq qoplash qatorliq masalalarni tanishish rolini o'ynaydi. Buningdan boshqa tomuz kunlari yana og'riqlashning oltin mazgili hisoblanadi. Yozning eng issiq kunlarida odam badanining metabolizmi kuchayadi. Bu dal badanniki yog'ni azaytishning yaxshi payti. Yashanganlar su uzish, sayli qilish qatorliq harakat usullarini tanlasa, ig'irligi yeniklab qolmay yana bo'g'imlarini asray olaydi.
1: Yettinci ayda Hongqing Meikailongda sovg'at uzilmaydi. Bugundan 7-ayning 19-chi kunigacha 7 yuan 1 mo 2 pung 300 yuan hisoblandi. Mol bahosi davlatning yordam pulidan keyin yana 10% tushiriladi. 1000 tal talun kesish mukofoti talun kesgan aman beriladi. Belgilik summasi esa Chuangwei markalik 83 dyumlik televizor sovg'at qilindi. Texmi ko'p sovg'at mukofot Hongqing Meikailongda. Adresi Ko'rgazma yo'li 618-chi nomer.
2: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçən bolur. Yuqarı iqında yağmur yağsa, tövən iqında nəçə minutlu kəlkün gəlir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orullardakı körük süngüçü qatarlıq çaylanın mənzərsi adətdə çıraylıq bolsunmu, lakin yağmurluq günlərdə hayatqı xəlb deyib gəlir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün gəlir siqnalı tarqıtılğan aman hərgiz çikilənmək. Çoxum vaxtıdır çikilən. Bu vaxtda tez sürətdə eqiz rayonlarla yötkülüşlə

0: Bulgı çıkıp da 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlam. Her vakit bizge hemre boğallıkınla üçün siladın minnettarımız.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit sila bilen hoşallıkların tən bəhrimən bulup, səpırınlağa illiklik beğişlaydı.
0: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.

0: bu programını Tırt Soda Çek şirketi alaydı talep kıldı. Saklan boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
1: Yani şu Tırık ve Tırık'tan gibi mi?
0: Çınak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştüklerini burun dadam işletirken. Hem de ben işletirdim. Bunun dike balam işletirdi. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işletirdiğimiz mengülük Tırık ve Tırık.
2: Bu programını Şinhua Janubi yolundaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun içkin çıkayıtı da. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898. Yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatla, avtomobil seti, setiliş doğrusudaki uçurlar menin avtomobilin programısı da, hem de deyiktanlar boladığını menin avtomobilin programısı, men riyasetçi Ruşen Gülbasit. Qadirlik dostlar, menin avtomobilin programımızın başlığı oqında olsa, bugün hem de anlıqçılar üçün avtomobil qatnaş prava, avtomobil talay setiliş, İkinci kolun maşınlarını, avtomobillerin bağlaş doğrusu da yani mülazimette bulunmuşsa. Dostlarınki programımız kızgınlık falan katlaşıp, bağlaştığı avtomobillerin alabı olsa, dötürsünce alıştan Allah'a atkan bulsun ben bağlı diyebilse, dostlarının avtomobillerini bağlaş, yol uçurularını anlaş, bir kısım teyarılığa ya avtomobillerini uçurulur bağmışlarını yetküzgeç programımızda devam kılaylı. Bizim veşin salonumuz XG1074FM. Andama şiysendeki mihmalları maşkansına uğrını nede? Dep mayin ve aynı edep isim koygan anlı uçumuz uçur yollap dikensiz. Tığın fığında çiçe çayı edep bassanız aşıyo. Dauhanga aşağıda çıkıdı mihmalları maşkansı edep aşağıda ba. Belkim o şey atırapta buluşunuz mümkün, şu an sorduğunuz mümkün. Eğer ma daven tarapta bulsanla mişeğden bir sıbacı mı? Ma hınçan. Kırkitimiz bu, Fulyemen'den ötüp Kınçan Koçuları kırkitimiz, yolunu 10 kol terpede. Bir yarısı maşın toktuş oranına kırkitilgan bir yaba. Aşına üstüde karşısan, mey kımalla da pa. Aşağıda mı babayım, halları maşkansı ya. Xotan şehrinin kuruluş yolu yolları ravandaydı. Ablat Xotan taksiyle uçuri. Miren Şauçu'nun aldı taraftaki yollamışın da ravandaya uçur ne? Matur taksi, Ruzcan evet, rahmetsiz gelcim. Ayka yayı. Anlayılı.
3: Hüseyin Gül Kallara, yakışına yakıştıranca.
2: Yakışı mı?
3: Ciyin lo koşunuz, kıravan kezim on.
2: Ciyin yolu, yollar avan. Makul buldu rahmet. Bugün mü işlepsizde kırgan çağda? Ben işlepsizde desem yol üstü diken siz. İşten çüştünüz mü dey desem tehken mi deyim? Işık çıktınız mı dey desem tehken mi de o gebe? Ben mi yaktırıp anlavattım ben de. Çünkü ya uçur yollaptı. Siz gibi köp rahmet. Maybası bugün üzgüremdi deyip. Yak maybası müşahine 31. günü ya. Zırak bir örüleş buldu diken, Müşayna 31. günü resmi özgürüş buldu. Lankanı alı yola ravan deydi. Aslime Tosuncan deyip toğlu kıltırıp da bir tifun urup toğlusanız olam değil mi? rahmet. Ürümçü şehrinden kelgüs 3 günlük avara yakfalığı bir karapakaylı dostlar. Kelgüs 3 gün içi de Ürümçü'de ama öl yığıllık avara yıkırıl diken cümüm. Bugün hava bulutluk bulup azırak yağmur yağdı. Temperatura 19'dan 30 Celsius gradus kıça. Müşayna 27. günü. Ate, yani azırak yağmur yığıp kiyin hava bulutlandı, temperatura 19-27 Celsius gradus kıça. Müşayna 28. günü hava bulutluk bulup, yani azırak yağmur ba, temperatura 19-30 Celsius gradus kıça. Şimdaki hava rayı ahvalı ya. Şunu olan avazı kuşurulan anlayılı, ekı yayı.
3: Bugün demaldım, ma doldan çam ravan kıya koşunuzda.
2: Makul makul, buldu, rahmet. Devamlı konuda zamanla yollarınızın uçur bir yerip mahasız. Semetcan ustam.
3: Ruşen Gül yolu uçuruyor. Alacak yolu koştuğun yer var. Beşinci köylükte Sanfan Gül var. Arlık mı koştuğun yer var. Kişileri mutlulukluk durmuşsun. Suru mu hatırlayacak olsun.
2: Ey rahmet rahmet. Yakşıymış yok hep sözü dilekleriniz ortak olsun. Çiş doktordan sonra baksanız şimdiden teşilip ketken yüge kağız pomlap. Ama Tursuncu hakkımız aşında oturup da bir geplen kıpakıdığan aşına idem. Kızıkçılık depsizde ben şimdi eslayı okup gidiptim. Mi çöğen yolu, don çöğen yolu koşulun işte yollar avan digen uçuyorunu Mr. A eve atıp durak mesiz gecimim. Mr. A begen uçuyorunuzga. Andama gaudu xeriti sarkılık mı yollarının ahvalı bir karapakaylı ya. Hazırının yüzde tosulu atıdı yolla. İnıklı ve bir yada aptım obulla köp mikinde boyluk. Hiç yumuşmuş davan şimali yolu. Çanlı yönden aldı taraflarda. Aptım obullarının ahvalı kında İran'dan aldı digen dek. Kurbet

0: Hoş kadirlik dostlar. Benim Optimobilan programımız ne? Ürüm şehri Çinhua Canobi yolu cahilaşkan şahsat eğiz boşluğun ambulatoriyası alayda talep kılgan. Tarik ve tırıt tıklarını baz alsağın tırıt halkara soğudu çek şirketimi alayda talep kılgan. Anlıkçılarımız gümanda bir Optimobilan uçur niyet güzü iteyle ya aval. Pütülle yeni nuskudaki çoğancı GS4 Optimobili resmi bazarğı seylendi. 7 ayının 24 günü pütülle yeni bir evlat çoğancı GS4 Optimobili resmi bazarğı seylendi. Çoğancı Optimobilçılıkının ki yadroluk Optimobil tipi bulu süpüte bilen. Yeni Optimobilinin sırtkı görünüşü pütülle yeniden layihalangan. Tutay şekillik yoruyduğun salasonga bölek ayrılgan 57 çoğunçırak maslaştırılgan. Bu Optimobil kişiye nefis təsirat berdi. Hem de Optimobilinin ölçümü əlalaştırılıp, Optimobilinin işki boşluğu yanı mükün aytılıp, arka rətiki put koyduğun boşluk teximi çoğun aytılgan. Kündelik səpərgi çıxış bilen kısık musafirlik sayıyatki maskeledu, hərkətlendirgüç küşçiyatda bu Optimobilinin may yıqılğılıq nusqısı ve toyluğu bilen toy kaçılaydıgan aralaş menergelik nusqısı var. Toyluğu bilen toy kaçılaydıgan aralaş menergelik nusqısının universal sicili yürüyüş musafisi 1100 km'dan aşıdı. Akıllaştırış cihette yeni Optimobilgi pütülle yeni Optimobil elektri sistemi səplengen bütün rayonda avazı kontrol kılış, yıraq musafirin Optimobilini kontrol kılış iktidarlarını kollaydı. Yukur səplimlik nusuqsuğa işkinci derecelik akıl yardım çayda sistemi səplengen. Yeni Optimobilinin bahası əzan bulup 100 min yuan etrafı da Optimobil sitte o mağçı boğallarını hem de nişallıgan bir Optimobil deysek bulu diken cümü. Gulcu bek soğuk hop ketti deydi. Xiaomi qonda soğuk hop ketti. Gulcu ozraq yağmur ba depti 18-nin 27 depti. Xili salqın bolup qapdı gulca degen bilen. Men bu bağdı işlawatman go örik almotatman dep arzu uçur yollapdı. Davanning aldı maşinalar biraz köp dostluş ba, lekin jiqamas deydi Juma Ahmetcha ustam. Rahmat sizge. Tünögün anlıqçılar, tünögün oşurjakan bilen anlıqçılar men tilli de. Nimişqa, nimişq tilli de sizni. Tılgıdak bir gap bir çıkan mıydınız? Kaysarcan, umak kaptan birini kıp koyup sizde kırgan çağda. Şuna ola, ben boğan bolsam tılım aittim de. Ya ben urkit ettim ya, boğan işini alıgan bolsam, ben boğan işini okumadım.
1: Dostlar, ya kendilerinin sürekli bir kokşu etsem de.
0: Ne mi?
1: Dostlar, ya kendilerinin sürekli bir kokşu etsem de.
0: Bu yakende nereden uçur yolluz pek okşaydıgan da deyip anlap kaldım ben cümle bir yaydıgan nesini gekildiğin sakçan. Mağam da aşında alam anlandı. Kini mağabu yakendik anlılık uçula bildik Allah bu sabır. Tepes anla. Ankara aldınlar mı silah yakime anlılık uçumuz kaydı bir inek deyip de gaba nemek hikayeligin aval bir inek de bileyli çoğu bu ne bu. Nemdigin ağız ne, nemin okşaydıgın ne, ne dizdeyimiz.
2: Kavran Kulivan'ın aldım o, Ravan Kerzim'e koşunuzda.
0: Davam Fulivan'dan aldı. Ravan, makul buldu. Rahmet sizge, cümü. Rahmet, ha?

0: Xo'sh, men oxirgacha anglab yetaylik deb anglagan ularga matalab fikrlar sal ko'p bo'lganqa, endi to'liq anglab yetgan bo'ldik mana aqshini. Ma baholaydigan avtomobillaringlar bo'lsa, endi tezroq aytinglar, ma Tursunjon ustidan bir baholab bir yordamda bo'lsinchimi? Bu dek saymiyimniki, ma bu bir avtomobil bo'lsa, 2012 7-oyniki Nissan Shoki. Mushu avtomobilni sotaydigan qancha pullarga bo'la, qancha pullarga oladi edi, bo'ldim. Mana bu biz Tursunjon ustamga bir avatib qo'yaylik, bir baholab boqsinchimi? Ma yo'l uchurlarimi kam bo'lmasin, do'stlar, yo'l uchurlarini avatishni unutib qolmaysizlar. Mana buni avatib, Tursunjon ustamga bir baholab bersinchimi? Şunu ola ilgar muallim bir gəqib tuğ anlaylı.
1: Ha, Rusiyan gəl tağ dəriyadı gələ, tuğuq dəvadı dur. Mağ, şəhər çikilə, tuğuq dəvadı dur. Şıqı düzün hava, tuğaraq, əsəl, dımıq.
0: Ay, tərəbdən gəyib uç etqan, üngiləng dəb qoyuqa. Durğun can.
2: Ha, Rusiyan gəl qanda yaxşıma, su baynaysın, gəl şirbəsi, bax su baynaysın, tuğyan cəsizəm də, maşinəsi gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl,
0: gəl,
2: gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl, Sonra beş kişi kumbalda abilerimle maçlar davetine. Bugün üzmüz yazmışlar kaldınız mı? Rüçer Güller.
0: Bugün yekşen be Durgun ka bugün. Onda az 4-5 gün güç bir kolumuz alasız. Şunda mı bir aldık ayında bir iş püşüge. Bu pekette uçlasız gel. Kaşkaya da avazınız alınğaş. Benim git barmez de bu çor yol yaptım. Şunu la maçın bozu evet anlama. Tursunca ustam tez bağaltaylı de. Ma,
2: östüme. Öyle getirdi dört. Kozlu yok abi. Kaşkari kozlu. Yol yolu yıldızın. Fadramız 14. başlangıç için paşaklarıya kızı sıra kaldıkmış geldim yollara.
0: Makul buldu, rahmet sizge ha Abdurrahim efendim belki uçuğunuz var. Şanlı güvenden aldık koşulmuştu yollar havandaydı. Abdülkahar, Zühre Hanım uçuğunuzu tapşırıp aldık güldestlerinizde ya. Kotan şehrinden tinçlik yolu yollar havandaydı. Cuma, ma nakşına yarap ketkini de şıkılıp emmala şundan bir koşu gitip silah. Ma nakşını anlap bunda aldık, bunda aldık. Vay yürek gitaydı. Vay öpkümüz gitaydı, cigirimiz gitaydı de uçur yollar havatkan dostlar. Buldu. Yani onda sama bahalıydı avtomobillarını Tursunjon ustam. Yani birkaç avtomobillarını uçur geldi. Tursunjon ustam işlerini bir evet besek bir bahalı vesans. Hazırına üzde hazırak bir ma vakit. İlhanımız o doğru kekaldı.
3: Tianshan Narayını Çombazar etrafı çalışkan doğumandaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metre öyla var. Günlük soğuk kılınırdı. Soğuk kılındığın kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre geliyordu. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çombaza işkin doktor kanı bilen boğan ağırlıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-9999. Yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-66-50-10-20-02-87.
0: Hoş onda alsam avtomobillarga qaraylik ba bir anglaguchimizningki Chang'an Qiyuan. Q05 demda mush avtomobilni bir baholab bergan bo'lsa. Bo'ldi, evet evet tuqchimi? Chang'an Qiyuanni oldi yo'llar xil ravonka madavan shimoliy yo'l tarafdan qolla xotirjam mansonlar bo'ldi kajmi? Abdurrahim efendi

0: Bir güdek baza bo atıdı. Bugün yekşen boz kayadı bir baza bo gitti. Kana anlıkuşlarımız bir depesin çü. Andın yeni bir aptomobil bakya 2020'dan pasat. Dursun can ustan bir 2-3 aptomobilini evet evet tokmuşsun bir bağlı vesnans. Hotan şehrinin Atırgül yol yolları avan deydu he. Bu iş tamak duşuyduğun yaki şahsi işle aşıldığun toksikletlan tertip sası bulamu. Köktat pazarı kızılçıraklı bir toksiklet tertürsü gelip maşını yol bədi. Maşını elimi yol bədi deydi. Şunda durup o maşını sürkülüp ketken de çıra sekrep düşüp kandaydı ağız sen ah köktep başında gək ketti akımızdan özünün yol yürüyüş hata dursa demek ki buğunum hem de özümüzden özgünümü ayısa hummamdı deyip Ekbercan uçur yollab takkattan toğra Ekbercan'dan degini hem de ma toksikletlani hazır şununda küçep tertip sevatudu hazır ki bütün dairde ama Ürümçi şehirde şunda katık tertip sevatkan işler ba hem de o toksikletli pekat hem de uçurmaya kalkak şeydi hazır. Uçursam atı uçskeletini belki bunda kalayım kanban sakatmayı sakçıları tertip terbiye boyunca bir taraf kılıdım. Uçturpan da aysedim yağmur yağıp toktap kaldı edip. Hotendin yolu çorik. Halık yolları koşulmuştur aman deydi. Hotendeki halık yolları koşulmuştur yollar aman deyip. Hazırını özde ama iştipak yoldun. Dondalyan garbi koçisi canıp şimal yönüşte tosluş bakken. Kotaş kaylam çıkışı kızın uçan kuaysu şarı garip yönüşte tosluş bakken. Onundan başka yana uçan kuaysu din Musay Chang. Lija uçağı garip şarık yönüşte tosluş bakken. Dongchuan yoldun, Wenchuan garbi yolu canıp şimal yönüşte tosluş bakken. Minhua koçisinin Hepin Nalu canıp şimal yönüşte tosluş bakken dostlar. Yinchuan yoldun, Beijing Nalu tarafka şarık garip yönüşte tosluş. Oy bu yamancık yollar tosluş bakken hazır mı? Altın kümüş yoldun, Minhua koçisi şimal canıp yönüşte toslu kitipti. Yarşan Zhongluğun, Çentancan yolu canıp şimal yönüşte toslu kitipti. Mala yollar da asasen tosluş boyu tutucu mu dostlar? Bir ünümlük faydalanıp kalasılar. Eka yayı.
1: Daha ben cinkünsini aldım var Ravan ha.
0: Daha ben cinkünsini aldı ya yollar Ravan.
1: 274 kontrol yolu çağırıyor. Mekman şöyle, Tambara Mekman'dan aldıdın. Bu, kendi fırsatlar verdin az böyle, fırsatlar kaldım yollar Ravan.
0: Makul buldu rahmet, Alimcan. Enin küçüğüdük Alimcan.
2: Yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın, yaşın,
0: Şarkı Cungar Niftlik'de Ekşen bir de Bozaba deyip üçün de dedem de. İsterapdaki dostlar olsam uçuruladım bir paydalıp gelinle. Ekşen bu muayet taraptı. Badaven taraptın Bozaba arası doğru Badaven tarapta. Şunu oğuna Tursuncan ustam yeni bir Abdumobil ketti. Yağcı oğlum. Kimi 22'nin ke bu Abdumobil. Müşünü mü bir bağlı etken bu sahadeydi cümü. Hotan şehrindeki Atırgül yolu yolları var. Degen uçurun tapşırıp aldı o hazır. İsil yaşamı bir video evet etkide. Kaşka kadmi şehrin aldı da sayacıyla hıl köpken gomda karapıksak. Evetken video oranızda ne sayacıyla hıl baki. Makul buldu. Rahmet sizge cümü. Şikimin 12'ninki Audi E7'de. Audi E7'de karren. Tursuncan usta manım bir bağla pese deydi. Manım evet koydu. Anla vakınla minin Abdumobil'in programı sıkadırdık dostlar. Minin Abdumobil'in programımız ne? Ürümçi, şehri, Şinhua, Canobi yolu caylaşkan, şahsat, İğiz Boşkan Bulatoriya salaydı talep kılgan. Andın Türk ve Tırıt dağlarını bazansağın Tırıt Halkara Soğutçak şirketimi alaydı talep kılgan. Şahsat İğiz Boşkan Bulatoriyasındaki uğur ne ma güzel kaçtışıydın? Şinhua nalı oturup karapmağa yolun işte. Vanzıka uçan dep vasanla buldu hem de Nurgun dostlama tatil mezgildim paydalanıp çişilik görülgen kanda meseleler bulsa hem de bir taraf kılışına uyuluş atkan dostlama köpken neyi bir işin bilenme yatkan sizlere tavsiyelerimiz şu ama meytuya neydeydiğen balla da kımanla karap miyinla yaman inkas çıxıp git barda hazır sizlere gelmeye de sen oklaylı desek mi oklayan mı gidek aletten müşünde bir işler bulsa bu kanda. Ayy, bu mu diyeceğim onu? Hem de mao eğitmen dikile teziyat güzgüç toksikilet eydeydik Allah'ım asamız. Elki vakit çektiğimiz olduken bulanın şu elki. Mançilik vakit kep olmasa olmaydı, mançilik vakit kep olmasa bir kısım adamlarımı sel keçikip kalsa var, çapin bir yerdiğen, bir köngülsüz kıgan işin öyle olduğum işte işler bu kalı diken de şunu olan naaay ta şu tez bana diken bulan. Hem de bir xəterlik həm də mühim. Tinç aman sağ salamat bolğan çağda anonik aşpulun tapqıl buldu, aş bir öyünü baqqıl buldu. Şuna Dostanike her vakit naite sege kalet aptumu bile dişanlar tesiye kılmız. Etrafı onlardan bir şunda

tez tamaq yetkizdiğin dostlar bolsun, yaki uruq tuqqan tonuş biliş, yaki ballarınlar bolsun, bir köprek yakıqan bolsanlar, sal tertip boyunca yolunu otturdu, bir kalayım qan, mağmanlar degen gep emes, mağmağan bolsun, tuyuqsızlık uyabiyadın payda oladı ke. Süret bek tez, yolunu otturdu andın aşında yılan bağırmağını qalla bağında, qımağla. Munu ya kaya, munu ya kaya, bir karan. Aslında bizde mahalle kebapsız qan.

0: Qağılıqda bək yağmur yağıb atdı. Şoburd ustamlar bexatarlıq diqqət qılıb məşğulları tövsiyə qılımız. Tursunca ustam yuqa getdi qo. Qada getdi bu. Ma aldıdık avtomobilni bir bahalap yıqdıqa anlıtayla.
1: 2012 Şalkı dapta 15 model 20 man çatırabı.
0: 2012 nakı Şalkı ma bahasını anladınız ha? Satımen degen tey ma maşınni.
1: 2012 Şalkı dapta 15 model 20 man çatırabı.
0: 2012 7-nji aydaki Nissan Şalkı 2.0 175 000 mangan adetki nusqa bilen nusqa boşan 9-njı ayda toşudu demekçiman şingenkiler ay 5-njı ay satay degen hech pulla qala dep buni mana mishna bahalap tamdi qiziq uchlar bolsa ma nomerni mevatib qo'yibdi bağlıq uchimiz evatib yerimiz chimo ma mashinani mayib qilay deb uchlab qalsanglar ip qalsanglar tamam men buludu degen gap ondan 2015 9-njı ayningki Audi A3 chilanra hozirqi bazar bas qanch pulla atrofida bo'lar deydim. Uy, Tursunjan ustam aldıdıklarını bağlap olsa anındakin. Evet, gelip oldu ki hazır. Sürat tez bolsa o mail tətürmağın demez mi? Aşı toksik ilet min öyle. Evet, gülcük bağmak çıktık. Ürümçiden gülcük yollarının ahvalı. Yaxşı, mansınız buldu. Hem de ma duku gonglu bile mağımız desiniz. Ma yollarda aldığın bir yolu kılıdığan bir iş bacı mı? Ya yok hak etmeydi əslime. Ben bu yerlik bir pakma kılışında uzak vakitler buldu. Unutup mu kalay depti mi hazır stresim tatip evet misiniz? Tamak yet güzgücülerle emezmiş toksikilet minuakallah şimdi kalayım kamandığa ahvallah baş kılıp onda mağmıgan bolsa şunda mı çıkıp yürgümüzde sağ uzup korkutup bizim şu yollarda mağgan çağda onda mağım sunmamdı dep ma o şireliymiş şunda uçurlarını yollaptı. Ha ma o Abdurrahman efendim baş her kaysı bazalan resim tatiple evet tuttu bizgi bana. Yekşembi günü midonçuydumu baza bakken, bağgandım baza bakken. Yani birisi huydun ha? Badaven tereptim o baza bakken, kaziven tereptim baza bakken. Yüençün ha? Aşı baza bakken, telefonu ne lan? Bu telefonu kadar resim tatip, iki telefon bakken de sizde. Ezel.
1: 174 lastiklerine maçtan bağlı tutapaydıken 2013'ninki Ardian'nin kendi ayakçıdan bu gizli var anonluk hem Ardian'ın kişiliğine çıkıldığı bulamış ya.
0: Ayakçıdan. Bu ne için bu nakılayla Tursuncan Ustam'a bir evet eyle. Bana yazım şekilde evetken bu son sekim kolay bulatıken tok. Tursunjan ustam o telefon ke kaldı mı? Ya bir anla telefon kımese sonra git param sile. Tursunjan ustam hazır mı? Aldı dik yaptım o bunlarını. Bahalaştın unutu kağıtıdı. Abdurrahim efendim.
2: Ziyatını tört orcu beyim kayalıyım. Ben don yolayım. Serbeylerine yapıp ben beycan yolayım.
0: Makul buldu. Rahmet.

Qadirlik dostlar, meni Optimobilim programımızda Ürüm şehri Şinhua Janubi yolu jalaşqan Şaqsat Eğiz Boşluqan Bilatoriyası alaydı. Talap kılgan programımızda Tirik ve Tirit Tığlarına bazağı sağan Tirit Xalqara Soğudu Çeklik Şirketimi alayıda talap kılgan. 2013-2013 3-5 Xalanda

0: Beijing vakti saat 13.
1: Örümçi şehri su üstü balkısının yenidiki Celil Ukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metre geçe 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bu. Sit olsanızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celil Meblağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yolun altı bizim
3: bana. Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını Örümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi boğan ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin altın derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alay dikkat kılın. Fokus Lıklaşmayları.

0: Onda da samiz anlamlıq naqsındakı cüşkün melodiyaları bilan bugünkü programımızdan başlap ketdik. Beşin salonumuz XG1074 FM.
1: Mevut Malım Kaydarak, yaxşıma, yaxşı kuramsa.
0: Yaxşı.
1: Lanca ki, olacak kuşumuz kravanı.
0: Bakol, makol, rahmet, ey köyayı. Zöhre, sizin kızın karşılığımız, he? Güldestiren zarqlıq. Programımızda anla vatqallığınızı bildirip siz, hoş bulduk. Tursuncan, Mevlut'taki kapsızı karşılığı mende, rahmet karşılığınızın hoş olduk. Alımcamın ayeti toğır deyip de sözleşine ötüm, Mevlut'takam geldi karşılığımızda, rahmet. Ahmet Niyaz Karkaşma anla vatqallığını bildirip bende deyip de.
2: Mevlut'taki Hizam Ekke, Şafurdaş'ta yaşlı mı? Dünyatlık anla vatqallığını cuma, Hizam.
0: Rahmet.

0: температура 19-дан 27 Селсия градусқыша. 28-нче сәгать көндезден кечегече ава болыттык булып, кейин азрак ямгыр ягы, демек мо 3 күн ичидә сәл өл ягынлык аварай көрелди икән. Башка җайдагы исеп кеткән аңлыгычларыбыз салкындаш өчен Өремче келешәңләрне кызгын каршы алабыз. Өремче сезне кызгын каршы алады. Yollarınızda biz hamra programımızı.
1: Bir 107.4 Patna Sənət Radiosu.
0: Yollarınızda biz hamra programımızı.
1: Yollarınızda biz hamra programımızı.
0: Biz hamra programımızı. Mana hazır 13'ten 12 minut ötti. Anlıqçılarımızdan uçurularımı xeyli mol kelib atdı. Onda olsa dostlarımızdan uçurularını. Yetkizeyli Qashqadaryoda avaray nayt salqın. Öy uçuru bədim fikam deydi. Can çağdı nüyrün degen adımız. Rahmat. Ahad çoğba. Toxtab tur amma muzikantların ağzını bir öçürəyən kəyindin. Sizdən uçurunuz anlaydı. Xoş Ahad çoğba amda uçurunuz ne?
2: Hörmətli köpürdəsən. Hörmətli riyasət yaxın tüzəl xəvrə. Yeni məşu, yana avat yıldın sayılıq çöp, kolu halın çörü çək içine yol asa setirə var.
0: Yeni avat yıldın.
2: Canbalakı davay, canbalakı davay.
0: Oy, yol bulsun, Akatcan bağı yol bulsun, canbalakı yol bulsun. Yaxşı oynayıp gülün, canbalak macayip, güzel mənzarları. Bir berip, sayat kilişki, ərziydiğen caylanı ki birisi. 200 kilometr kese, Hazır bir iki saat mansanız 13, 14, 15 yerim la bilen. 15 yerim 16 la bilen basanla ya. Bap da yakışıyor hep gelen la. Yizun deydi. Kanda avalanız mı altaka yakışma programı alan yaktırıp anla avatıma. Vay rahmet. Cavlan.
2: Her yer yetiri bir gözüne. Mavo. Şunkua kendi bir de sistem oldun nazımış. Taşmır kelse. Çoşmır mağlıkta maşı yamancık sürütemesi.
0: Makul rahmet. Xizmet küçüğü aldınız mı? İnim, ben mi dükkanda deyip. Xizmet küçüğü aldım, bilip hap size Abdurrahman Sonkışı. Tekes Kulşehir'e neç kilometre geldi dedi. 110 kilometre atıraplarda geldi. Ama o Vucici, devlet öyle 577. Öyle mansanız bir 2 saate çıkıp olsuz. Bir saat 40 minut, demem mail çıksanız. 2 saat atırapı çıkıp olsuz. 110 Kilometre atırabı da 116'da, 117'de kilometre atırabı da kep kaldı. Cuma, köşü can uçurunuzu kömürtük ha?
2: 174 yol kağırı İspak yolu. 16. oturumun aldıdın. Dabazağı manga yolmuş. Maşın var ki o tutuşmuş galiba.
0: Buldu köşü can. Nijat taksinin maşinistan tormoz çırkı kuyup gitti, çakasam anılmayı ketip kal dedi. Nijat taksi anlayıp atkan basanız, ablet koten taksi sizinki tormoz çırkınızın kuyup gitkendiğinin ibaret yeni baykaştın baykap kaptı ha. Şunu derhal tormoz çırkınızı almıştır öyle. Eğer anılmayan bosa, kapanmayı siz mi şu taksi işlerinin ki topuğu obdan tonu izlikken o? Ablet koten taksi, taksi işlerinin topuğu gek koyan, ya ki özünün ve işini gek koyan bulamdı ha. Khadija Hanım diyeyim ona, güzel oylarda. Büyük baraksallık oyunlarda, gülle içilip ketken küçük gene oyunlarda, keyfiyat naat hoş alalette, programımızda anlağı tuttu, mizallağı öz içi gınşep digendek. Dada Akku nemi tamak attınız, bu nemi tamak desek ola bu ne, polo emez, denç ofen emez, tamak gelandaydı, baldı. Özünüz yaptıktan Dada Akku maa tamakka ısım koyup alamadım ben. İşte korsamalık kök pırçakla turdu. Polo mu kendisem? Tehi. Yaşla yolu, koşulmuş yollar avan da uçur yollap da tor taksiye razı canı. Ahat çanba.
2: Görünmez şöpürüsü, devamlı kıl kıvrı. Konu halın körü firmaşı, hanallı körü çekilik. Sayıl asas ettiri var, karıştırıp maşı mıkırı selsin ki.
0: Canbalak dava edip koyun. Canbalak bağıcı boğan aralıkta toktuma yolu çöre bilin. Yöcünge körük taraflarda maşallah biraz köprekteydi cuma. Bak eğer toslaş yok ki. Ay kıyayı.
2: Bağı dağından çiftli karadan alıkanda yolunlarından aldım o. Tuzlat kepti cuma mevlut malı ne?
0: Akıl paydalanıp kasuan.
2: Mevlut malıyım.
0: Bir davamız olsun onumayız ha. Özünüzü paydalık pıçırbaz köymeysiz. Şuna şunu da aktırsın can.

0: Ulufçuri, xalq yollarının maşını biraz köpürək alay toslış yox, deydi o. Ma bir anlıqçımızın ismini okuyamadım bayağı dəqi. Aksu'dun bir anlıqçımız. Yağmur yığı vatı da şoför dostlarına dikkat kıp optimal bulaydı işin ümit kılmaz, deydi. Cavlanın uçurunu anlayıp deyle.
1: İbrahim'in maşının kendine maşın urvası o töleydi. Maşının kendine el hakkı tamak dışıyla Allah tuşkülük urvası o kandas. Onu da okşaka tuşkülük söyleme.
0: Şimdi bunu da ameliyat kalı karaydı, ameliyat kalı karaydı hocam. Ama gülmeyir ha. Ya ey ebey takı tıkı desiniz. Ben tünü gün çöp kaptım ha. İmin tonumsam ben tonumsam mı? Yardım ki kaptı. Öbey takı tıkın çöp kaptım edip. Geplerin anlığına ki kaptı de ha. Çakır pireyim ha. Ebey takı tıkını, ebey takı tıkını ki Habibullah'ın ki üydükleri anlavadı da. Güher bun. Hocam da bir vakıraya da kaçtırvattı. Uy güher bun. Ebey neymiş kılıvatı da. Eğer ebey üydü bu kaygan bası kolu telefonunu alsın de. Bizdenki veşin sağlanımız geksin. Bana ebeydin ki geplerini anlığız geldik Allah. Hatta tonumuzu mu çükür kaygan Allah'a bakya karan. Dik ki de orundan tırplaşı kulağı telefonu ilip ha bir devesin ha. Üydü kildiri bek anlaydı bizim programımızını. Eğer de bugün ben ras anlayatkan olsa bir demdi de ooo ben bak kimin hızlı avatı da de puçur yollaydı. Hoş tam has tortları.
1: Mevlüt ya kamera davalan yaşlı olsam şu Zeyma'da sana çekilir körüşükte 20 dakikanı aldı düşkün.
0: He.
1: Yoldu maşınlar diye lütfen suslaş yok.
0: Bıldı bıldı. Maşinlacık lakin rava mı yeni vatkan bası yakışı da ha? Şirali Kur'an oka. Hazır arkası yollarının 10 trafik yollarına velisipit mi o toksikiltinden mi o resim sızıp koyup da demek ulamansı buldu diyen gibi de. Eğer de aşındak maksus yol yasakan olsa bulundu diyen gibi. Kaysi yol bilektir ki Şirali bir resim tatıp evet ama bir körpü kaydıcı mı? Aksu bayna işte hava kapağın tırı beli bir kacıma deyip tırı dedi. Buldu. Beli bir kacı mı? Hani yakı mı? Mani yakı mı? Yıkıp kes yakışamaz mı? Şimdi ama. Veltaka İsa Makam demam yaptı da ya bugün yakışamı da rahmet. İsa Makam da. Ey Musu Mevlüt beni demam kılı koymaydı de. Ey Cüre Aka. Abi programı belli çıkıp programını kısıtımız deydi. Ey ben makul de belli çıktım. Dem anladım kanda soraydıgan geplerinle bulsa disenle buludu. Rahmet İsa Makam.
1: Ben şimdi o kalkak mevlütmeler. Bu yüzüm yedin, davga kırmanı Yunus'un başında acet mi ki? Maçından çak tohtap kaldı açılıyor.
0: Haa, yakış yaptım. Tohtap kalmadan çak, yakış çak deyimiz değil mi hani? Ekat canlı.
2: Hürmet şoför dostu, yol kavre. Benim maçı kenarlı körü kegenin maçını maktarırsan, kök maçı çarşıdan körü kegeçilir. Karıştıra bravan.
0: Buldu buldu rahmet. Şişen körüktün mağı konu Kocazan'dan aldı dedi ki mağı hıten güçlüğe taraf maşını bekçek. Şişen körüktün kilip mağı ürümçü canavu güzelinden aldı dedi ötüp mağı sahi yolu güçlüğen değil ama o Guanghui körük çüp şu yerden mağı sahi yolu güçlüğen yolda Abdülmabullah biraz köprekken. Ha, Şincan Futavgar diken dostumuz rahmet. Ha, hoş. Cen çandı nirin dedi siz. Evet ama körüp akay. Kandak mezmun, kandak süretini köyden boğuyunuz. Ben bir körü baksam bu ki. Bundak iş yok. Tek kıgan tok. Hazır Kadirlik Anlıkçı'da 13'ten 25 min tüttü. Devamlık programımız katlaşıp yolu çorulur be gençler.
3: Çayşan Arayını Çombazar etrafıqı caylaşkan Doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla ba. Günlük soğukat kılınıdı. Soğukat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidu. Yoldun ösünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çombazar içkin doktor hanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991 613 99 99. Yeni öyle aldın setiş icazat numarı 202 66 50 10 20 02 87.
0: Kaytıp geldik anı uzlama. Donvan öylerinin ki ilanı bakamaz mı? Veşin salonumuz eksici 1074 FM. Daha siz 25 minut ya ki 20 saatla da dostlarımızdan yaş keyfiyat için yakışı nakışlarımızı mı takdim kılaylı deyip tuğan tuk. İşte bak öyle Şincan radyo televizyon stansından aldırın başlap sızıp duruyor. Hey! Mecep kömek mi o? Kadar hak etti bu. Programın şüpür karabaka ya. Cavlan, cavlan.
1: İbrahim, bu katnaslık çilleri тамақ ішіп алғанларға тәлім тәрбие шүнчілік қылады да.

0: Sir, bunlar yaman eski hareketler bu.
1: Ya ya ya, az daha atıdı.
0: Bazı 360 gün kuturundan var, başka bir düzen gözünü bir berkeli kamdı o.
1: Şöyle şöyle şöyle.
0: Hatta saksılarımı sıkdırmayı bulaş, terim terbiye, hizmet işler, yaman işler atıdı. Lekin bunlar tekim eski hareketler
1: var. Ya ya, az kılı atıdı, az kılı atıdı. Bağan sıra az kılı atıdı. Biz yol yolladı körüp turatımız. Katnaş kaydısı kılıp kılan. Prava ammay toksikil teydigen.

Hangi ayda ya? Çöçekte, Tarbagatay'da yağmur yağdı ki Çöçekte azırak yağmur yağdı. Olcu da azırak yağmur yağdı. Bortala'da azırak yağmur yağıp ki hava bulutlandı. Karmay'da azırak yağmur yağdı. Köyten'de azırak yağmur yağdı. Şihan'da azırak yağmur yağdı. Sancı'da azırak yağmur yağdı. Aksu'da azırak yağmur yağıp ki hava tutuldu. Ağatuş'ta hava tutuk bulup ki azırak yağmur yağdı. Kaşka'da azırak yağmur yağdı. Koten'de hava tutuk bulup azırak yağmur yağdı. Demek cay caylarda bugün öllü yıllık avarayı köprek görüldüken.

0: biz hamro programmiz. Chunki uchirlar biraz ko'prak.
1: Ahachamlar. Hurmatli shofir do'stlar, yo'lni yo'l qavre. Qazdan ko'rib o'tgandik. Meni mashin mission. Meeting uchun chiqishda shoq kerak yo'lrava.
0: Ma'qul. Maldaga yaxshimi Qashqadaryo yo'l qavre bersam Toshqo'rg'on bansiz uchun oldidan Nanjansiga mangan yo'l belik ravon dedi. Visal degan do'stimiz. Ey ku yoyi.
2: Insan ku. Sen bulab qotib go'shakkandan boqsiz bog'va göz qadriyalaysiz go.
0: Voy voy voy voy voy voy. Ey, mushunda demamdu. Nerede suikas kızoğlap adamını? Ey, bolu doğmuşu sudu pişağın göç oğan bosa. Vay vay vay, göç digen titilip tosa. Muşu eğizgi sep boğuca erip tosa, man hakik göçteyimiz. Ey, çada yok, hazırlı çıkayma.
3: Tamamlık yolu uçurup ageçle. Kızıyla paralışını halaydıgan uçurduranla bosa. Tamamlık yolu sağla bolu da. Turuluf dolu fendi bağım yok, turpandı, yamgur yok bugün. Turpanda hava tutup olup kiyin bulutlandı ki. Beycin otur yolları avan. Kaga uçurulan hem de manakşıdın kiyin dehtan aksınımız.

0: Yollarınızı bizim programımızda devamlaştırıyoruz. Kanda anlıyorlar. Habibullah'ın ki üyedikleri radyo anlamdı ki beni birden vakır kentim Gühar buğun ebeğini okutuyordun da birden de okunup bana anlıyorlar salamlarını verip yetip yapıp da anla bakaydım ha.
1: Salam bir yetip yapıp sürümlü kriyatesine yapayım sana ben ki Habibullah'ın yani ebeği takut kudun ama lazım utluk salam salam onlarla yapayım sana. Hemen mesela akşam bir yeri ki Müslüman şükürsen buna da bir oğlumuzun şükür payını çıkan şu Karaganda Jackie'ye sayıdır.

0: yaşlanması kadar falan bunlar. İşte biraz sen şimdiden yaşlı olduk kız dedi. Her şey dolaşmanı sana anlat bununla. Tamam bununla.
1: Vay rahmet. bayam ki gülmüremedi, aman gülmedi, şu anlı koçumuz. Öbey, tonumuz ama öbey kamını. Akşam çüşüm kırık yaptı dep. Öbey dedi ki hazırımın akşam ayını hep kimden çüşü kırsan bula dep. Ahir o tonum aydıgan bir anlı koçumdan çüşü kırık yaptı. rahmet, rahmet. Abibullah, rahmet. Kınam da Abibullah deydiğin geplerinle olsa. Desenle bol edik hemen maşayda, sırt tokşayda akaldan karakanda ya. Ayağınız yetkizdi belki şimdi ama. Salam bir izzet tüt yolu şehri daha bazen aldırın maşilla köprek deydi bana. Hadice Hanım'ın yanı güzel oylusunun yanı bir fıçır belge akşaydı. Bana Kember Han. Demek programımızdaki mezmullardan özüge has uslupta paydalan alaydıgan anlı kuşlarımız hakikaten ait köp. Ana masraflarını köstüş imkaniyeti bamı diye küçükken öğünün birinci kavatının kendiki bir oyla. Bir yeşilli falan kaplandığın acayip pakes. Kişik özür verdiğin bir oyla oturup. Nakş koyu versek, nakşlarımız gınşıp öz hoşallıkını öz tepi etip de bana. Hoş bulduk. Yaşlı yolda maşın çıkamazsaydı Ali Can'ın hoş oraya.
2: Yolda maşın kocanı duyulamış ol. Nunken kez uçsun. Senden bir kez de üçtaş gelişe
1: hoş dönüşlere var. Makul makul rahmet. Yana dostlarının kuşları karsa Abibullah on yapısı taze adam könenmeydi ki akşam nakmaydan takıtsız mı on yapı kan takıtık yapılır ki bek güne kaptık da icma Abibullah temhas
2: kuş kuşunu yağdım taze keyfiyatını yaşamını söylerken minan bir kuşunu tırı bir keyfiyatını kutluyorsun
1: buldu buldu ondas keşte öyle bir dağ Abibullah bugün onda olsa ama temhasının ki çüşü kırmızı mı temhasından çüşü ki ma balla keyfiyatım taz yakşama ya istedim ona. Nurgun dostlarımız vay abey taktıkız bura sözde pes ola de taktıkla deyin de. Gülmire ma üyü kirgen hizmetlen oğlumu de besem oğlum. Nemişki imzayın ilavamı deyin deyin. O şimdi Gülmire ki ona o oğluğa ma da çüşümge abey taktık kırk kaptı dese oğlu nim de imza koyguz ama deyin de çantırı kaptı. Belki kaçanı başına mıydı taktığı yakıldığın bu kadar da bu şarkı yaptı. Bay yiğit diken dostum ez.
2: Ya. Şundan bana o bir taktık git bakan. Şu kayıtanın ayağının kızı derhal yetsizdi. Kulaktan ağrılma edemez. 174 inki. Şunu ona yetsizdim ki ben bir salam kulağı anlar memlige.
1: Vay yakışıklı. Ya yakışıptı yakışıptı. Tağdı ki sayıatla köngüllük olsun. Anladığın ağa bana kaynatamın kızı derhal da bana haber kan dedi. Rahmet sayıatla köngüllük olsun. Cuma. Ya Mevlütaka yakışım abey taktık çık. Abey taktık çıkıp bir neçe kız taktık sözde peyası bu pik edip. Şu taktık çıkıp hazır söz demekçi lağıtı da. Cuma amine ver. Longtran kutusu koşulmuş yollar ravanke diyen uçurunumu tapşırıp aldık. Cevlan.
2: Yol süre yol süre mi? Aldı yapıyormuş. Bagvan'ın aldı. Kutuhan'ın aldıları hata atıyordu. Koşulmuş ravanke.
1: Buldu. Kemberhan diyen nakşı Necep anlatmadan aldı. Bana. Ahırını anlayıp eylemiş ha.

0: Osman Bakkal çapçal dike. Koyup egen aksanız rahmet eyo. Acayip bozuradandık. Avazınız çapçal naisti. Uçuk çıkavadı da o. Dep şöyle laptı. Meltek hemen çüşlük. Bir dem aram el olaydı. Dep dada koruksat. Sorap dike. Buldu. Kök pırçak bulu. Bek sıkış ketke akşamım dada kwa. Meyle falan. Ebeykam yunakşı itip egen bosa. Ebeykam taktık gep. Begem bosa. Ebeykam. Yumur sizle begem bastı ya fıçırla bek çıkıp gitti. Hazır tak çıkıp verip de signal taza yakışarak emez. Ebeyninki yumurları ben birini dep bireyim sizle ya. Bir malım sınıf kirip vallahi deydikken de kaysanla ö digen herifki söz tüzeyle isle. Ö digen herifki söz tüzeyle isle. Digen bir balı şimdi alıp kol götürüp gel sen de bakayız. Ütek. Dedi ki, toğra mı ne balam? Toğra. Ütek, ö kilidu mu ne? He, toğra. He, yani kaysanlamış, ö de gelip yeni bir söz tüzü bakısına. Yeni bir skopu, malım ben. He, tıra. Ütek de. Ütek deyin gibi bayama bir step buldu. Sen başka tüzmem ses. Onun digini on pay, minin digini son pay digi dek. Manım ağı, ebeyninki taktık yumurlarının kibirsi. Vay bakayım ko bey bakayım ona.
1: Şimdi kalmış ki ben anladım. Birden ben daha şimdi şu nasıl şimdi şu kırdıgan şu orada şu tam bu diye. Ben birden ben neden şu kırpılanmayın ben. Şu an ben daha güzel orada şu kılıp Allah'ımış onlar bunlar mı diye. Adar kralık. Birden birden kırıp şanlıkça. Kimin kızdıgan da şu
0: bıraktırıp kalın lan. Sen kusura gidelim onlara. İşler yeni çıkmışlar. Buldu. Ondan sonra benim düşüm kırsın dükkü işler. Ben bir çıraylık cedivel tüzü birey. Ette geldik. Uygun işten aldı da birisinin ki krep. Çüştük uykudu birisinin ki krep. Hazır gidek. Kitabat kalktır. Müjdege vakitladı birisinin ki krep. Keşte. Demek bir gün de 4-5'ini tükteleydi o. Ebey. Eğer benim ki kırsın dükkü anla. Osmanlı'nın evvel sanla. Ben bir cadivel tüzü pereyi şu bıçak kırıp çıksın. Ama şunla çok kızış gerekçi mi? Ancak bir şey ki örüm samsanla kaydıp çık getirgen bir iş mi? Bağ mı adam? Kırgenin örümütünü kılığımız hem de hakan çosuma. Hiç olma diye baktır. Üzerlerini kesme kılığa mı nasıl ettik? Bir en nasıl tutkızıp koysanla. Kündü kırıp etsanla kırıp yürüdü şunla. Ben hazır üyük giriş. Başka alay çok işi yok. Ama çüşkü girişini bir kesme kılığa basan şuna olan. Merdan efendi, ebeybillah salam de. Başka anlı koşturumuz mu? Rahmet, teni salamet, ömrü uzun bulsun de kendine kuşturulan yollaptı. Cuma. Ya kadar, mide ver. Ebeyde depeke yubur yardı mı? Ben ebeyden anlap sile gidip provadım ebeni. Yeni bir dostumuz.
1: Edip gitti ama yumura, oy oy.
0: Kızık mı ki? Rastava tamsız ya. Akacan bak.
1: Örümme şoförde sağ, devamlı yolu sevri. Benim şu midem köyden çıkartmış. Güçün karatmağa yönlüş. Su kan su düzen kez yolun her işkili yönlüş. Tek hazırı var.
0: Makul.
1: İnağını mene ebeyi takıp kazını mı tutsa. Bir nesap tutacaksa da. Lakin.

0: katılıp yaptırayım mı?
1: Buldu buldu. Eğer nak meydanda oğan masa bek yakışılattı ya gitarları bilen. La la lay lay lay sigız lay. La la lay lay lay samal lay. Ebeğim işin depreyli ya Musa Abibullah anlı oslağa menzilik bağışı varlıkta. La la lay lay lay diken nakşine. Fulivan'ın aldırdaki yolla koşulmuş Ravanke dedi ya çavak ma ufçurga çavak. Kün dedi gidek mandak vakti toslup kalattı. Daven şimaliyle Fulivan'ın aldırdaki yol bilekleri mimarlarımı kıbardık Allah. Hatırcan basanla aldırdaki mimarlarım başkanı sağ. Fulivan'ın aldırdaki yolla koşulmuş yolla Ravan dedi. Acayip yakışımına. Tencin şimali yolla Ravan dedi. Ey kıyayı ben çişiyorum kılımı dedi. Ay yakı altınçından örümünü kımasınız ay kıyayı. Bu adet kahnın kedin tatip etken çişini kısınız kanda oldu da. Ahmetçe radyolarım külüp telikapta yumurlarımız kedi okşıgan okşay da akvalı karakanda. Ya abeyinin gepleri külüp atamdı. Say yoldun hoten ikinci köçüsü terepki karab manganda maşılla intayın köp deydi torteksiye. Kurbancan manda velisiptik yolunu sızıp durasaya mana. Demek bunun dikim müşahede velisiptikler yakımısa veyme içiler müşahede mağdı. Bunun da başka yadımansa tekime eğer cariman töleydi degen gep. Ebeci kademlerine çükür yutaylaydı çünkü ketip verip ufulaylaydı. Bu hazır ufulmaydı hazır. Hazır yakşı. Hazır hiyeli yakşı. Çüşleri diken burun diken ufulap verme. İki min dişi de ufulap verme de ufulap verme de ufulap verme. Kızıl koraz, kızılken, kızıl koraz. Hiiip kızılken diken akşındaydı. Meyli. Gene eğer silahın taleplerinle uğrunda bir iş imkanı olsa. Gene bir dem sakla pakaylı ufçur ne? Şebnem. Şebnem. Katnaş sen er radyosu. Yollarınızda biz hamra programımızı. Kaderdeki anlatıcılar programımız ne? Şıtpak Allah'ın amısı mahtaydıgan, dost braderle birbirine tavsiye kılgan İsil Abdul Fuku Abdulri. Allah'ı da talep kıldı. Fuku Abdulri. Fuku Abdulri.
2: Yettinçenin 30. günden 8. 3. günü geçe 26. nöbetlik Şincan Halkıra Atomobil Sanayeti Körgezmesi Şincan Halkıra Yığın Körgezme Merkezi ötküzdü. Gərbi Şimal rayonu organ tarafının bir derecelik bayraktar Atomobil Körgezmesi de 60'dan artıq danlıq marka, 800'dan artıq Atomobil tipi nəx meydanı cəmb oludu.
3: Avtomobil seti alganda hükümetten məxsus yardım puludun bəhrəman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobillər qartılğan etibar beri salmaqı aşırılıdı. 949 qatnaş radiosu və 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramları qatnaşsanız, avtomobil körgəzmisinin biletigə həqsiz erişiş fürsəti var. Yaxşı avtomobillərni tövən bahadə seti bilişini oylasanız, Şincan xalqara avtomobil körgəzmisi kilin.
2: Allah batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun bir vasıta anlatılı batkan yollarınızdı biz Emra programımızı. Yollarınızdı biz Emra programımızı.
1: Kaderlik anlatıcılar yollarınızı biz Emra programımızın davamlaştırı batımız. Nasırdın mən 5. 7. günü Molligir'in Abdullah mükafatı erişken. Məlum sahibler bilen baranmıqan hazır basan bolanmı qulcudun. Kim bəgən ısmınız bağımıdı o şu vaxtıda. Şunda bir uçurla bağımıdı o qaran. Onda qımmaylıya mükafatın bəgəndiki vaxtıda. Baraylıya ulağımı təs. 5-ci 6-ci 2-20 ay bol dediğin gəb. Mubada ula sizden mükafat qeyrişkən xatiriniz jüvetken basa. Siz qoya yaqay onda iş yok. Tapanmıdıq tapqıb qalsa. Özünüz gümü sət duru dedi hazır. Xine bir berpikən berip. Mışında minda işte bir sizlarga yollab bergan bir uchurni bir axtirib baqsanglar deb agar ta'lingiz o'p qilib qalsa u uchurlar ba bo'lsamni qo'yib berdi chatoyoq agar unda bo'lmay qilib qalsa endi sal gumoniy qarashlarni qarab qilib qalsa sizning ko'nglingizga qolamiki shu aniq bo'lsa amal bo'lsinmi 10 kundan bir haftagacha bo'lgan oraliqda ya

0: bolsa məşin mükafatlarını bir həftənin 10 günlük içi boğan aralıqdı bir əmilləşdirib etkən bolsanlar. Bizim bir mükafat verib adığımız çıxa boğuydu, sizlərmi quyulub bir adığınlar çıxsa bir qancılı yaxşı olan boğuydu. Yani iki ay, üç ay öp ketkendi ki rastımız isek bir nesli. Diyem mi dok? Ya komisi aç 13-5-9-75-75 gibi bir telefon kılayıp bir ahvalını bir çöndürüp baksanız. Kanda bala mı? Dep, oyludum anlık hocamız. Cuma. Can Çağın'ın yerin sizge mi köptün köp rahmet. Merdiyan efendi İsam kam oyludu ki güllen soğru bası. Oyalı. Ya İsam. Bana bırak kutu. Vusu denç işçimini yapamam siz. Yapamaysız. Acab güllen soğurup gitsiz ya dese. İsem kam. Hey, vusu denç işçimini pul kısa tutu. Bu gülünü soğurduğun su bekarlık tutsa. Dese. Edimiz. Onda diginiz bilen vusu denç işçimini. İşçimini bir nasa yanı birisi mukapa çıkıdı ki. Dese İsem kam. Vay vay vay vay. Hey, ben seni ağandım o yanı birisi mukapa çıkıp bakmıgan. Amma tırış bir kıpsız. Amma tırış bir kıpsız. Mükafatını alamadı alın. Neyim kılatın mükafat? Onda demanla buldum. Bir baksın eğer. Eğer bağıp kıp kalsa çokun bir yerde. Ya valla hazır 13'te 48 min döttüm. Şu kaydı kılap, kanun kılap. Aptama bul tohtat kalladın. Şuncilik bizar biz. Emmemiz şundak bu. Mesela toxtatmadı gəyələ qapdım mı bu toxtub aldığın işlər. Bək yığırılıb getdi. Nurgun anlıqçılarımız mı dedi bunu? Hətta qatna saxçılarımız mı köğəyədə cəriman çaplab mangdı. Ma uçurunu anlamadım deməngla ha. Qaydığı xilab qanun xilab aptım mı bu toxtub atqanlar bir uçur yetkizmə hazır. Ma uçurunu anlamadım deyib qatna saxçılığı ya bilməbdimə. Də birisi mürənglərini ikinci birisi tılanlarını çıxırıb gəlsənlar qatna saxçılarımız həm dəyim qınmaydı. Ürümçi şehirde motorlu katnaş vasıtlarını kanunu hılap toktutuşunu tüzep tertip siliş doğrusunda umumuk duruş. Ürümçi şehirli Goğan İdarisi 7. 25. günden başlayıp bütün şehir dairesinde motorlu katnaş vasıtlarını kanunu hılap toktutuşunu tüzep tertip siliş hareketini kanat edilmesine karar kıldı. Allah kadar işlerini tövendik çıktırmız. Cula'nın aldı da, doktor kallanın aldı da, danlık dönlerde, anın kendi maşin kuan yolu canop ma davan şimal yolu davan canop yolu yollarının iki tarafı da şivilanın aldı toktu aldıgan hem de kokmayı toktu pekınla ma uhturuşunu anlanla ballama uhturuşunu tüzep tertip sildiğen vakit muşu umum uhturuş ilan kılgan gündün başlap yani tünü gündün başladı kanunu hılap abdumobul toktuşunu tüzep tertip sildiş herkiti daimlaştırılıp kanat eydiruldu. Anlama daimlaştırılıp kanat eydiruldu. Kandaktır bir iş gün emez. Daimlaştırılıp kanat eydiruldu. Tüzep tertipsizliğe rayılla anlanla. Birinci, katnaş tertipi təsir yetkizgan yol bilekleri. Yani tört koç eğizlerdeki 50 metre dairede, piyadla ötüşmüyülü, piyadla yolu, amivi abdubus maksus biketleri, abdumobil toktuş men'i kılıngan torsumansızlık rayları, katnaş abdumobil ekime bir kadar çoğun yol bilekleri. Ma hem yol beleklerini öz içine aldım. Halk durmuşu dair noktuluk, yadroluk, tevellik rayıla, yani abdunum rayın derecik, üşa derecik doktorhana. Otur başlangıç mektep ve yesliyle etrafıdaki amma berip kildiğin noktuluk yol belekleri. Halk ara çoğun baza, dostluk, sodi çemberki, yukur süretlik tömür yol ürümcü ve güzeli, yolucular bir kitik atarlıklarının etrafı. Şehir asas gol yollarının liniye boyları, koçudun ötürgen piyadla ötüşme yolunun kırış çıkışı kızları. Hem toktu pekınla mı aptama bulanlarını? Üçüncüsü, bir hatarlık yoşuran kaybı yukarı boğan nokta orla. Yani şehir tez süratik yolları, kötürümü kövrük, kövrük bağlımı yolları, tonalığı kiriş çıkışı hızları, motorsuz katnaş vasıtları, maksus yola katarlıkla. Tördüncüsü, amma köp kıtım arız kılgan nokta orla. Yani amma şehir başlık hassanduki, 12345 memuru işler kızlık liniyesi, anar bulut, tarmak etrat başlığı hastanlığı katarlık yolla arkalık kayıt kayıta arız kılgan kanunu hılap aldı kalayımkan abdumobil toktuş kılmışları mevcut yol belekleri katarlıklarını özsüz kalıdı. Endi mubada silamı devamlı türdemizde kanunu hılap abdumobil toktu batkan yol beleklerini kösenle 12345 yani 1, 2, 3, 4, 5 memur işler kızıklığını telefon kılıp arız kısanla buludu. Yeni birisi Çıdıycan Şinşan'daydı. Tarmak etirat başlık Hasan'dıkı. Yeni birisi Şiliyun Anarbulu Terminali. Muşla arklık sile arız kısanla boludu. Muş gittim tertipsiliz tüzeş dairesi de manı muşu yolla arklık kaytı arız kılıngan yol bileklerini özü alıdı. Tüzep tertipsilgan muyumluktula. Birinci motorluk katnaş vasıtları yolda kanunga kılap toktup, vakitlik toktup, avtomobillarning normal yürüyüşüge toskunlık kılış kılmıştır. Meğer de vakitlik toktup dediğin gepa. Vay ayalım saklavat attım. Vay onu saklavat attım emez. Vakitlik toktasanız bombaydı degen gep. İkinci, motorluk katnaş vasıtlarını piyadeler yolu, motorsuz katnaş vasıtları yolunu ilgilep, kanunga kılap aldı toktup ve piyadeler ve motorsuz katnaş vasıtlarının yürüyüş hukuku çekiliş kılmıştır. Mesela, Çınguan'ın aldı da piyadeler yolu ba. Çınguan'ın aldı da ma dereknin arısı Çınguan'da yol ba. Aldı da avtomobil toktuş ornu ba. Üyek toktatmay. Demek aşı piyadeler yoluğa avtomobilinizi toktuk koysanız emdi cırt cırt. Bunun için daimlaştırıp tüzeş tertip seyirinde dedi. Üçüncüsü. Toktutuş men ikilinğen yol bilekleri. Toktutuş men ikilinğen vakit bileklerinde kanun hılap avtomobil toktatkan. Kasten kanun hılap avtomobil toktatkan. Hem de tüzeş ret kılgan. Taşlı bitirgen motorlu katnaş vasıları uzak vakit taşlap koyulan avtomobillerini uzak müddet yolunu ilgilep toktup koyuş kılmıştır. Törtüncü, ammının arız talepleri merkezleşken, cemiyette küçük inkas kozgan, ammının kündelik seferge çıkışı hem de yol yürüyüş tertibine iğir tesir gösterken motorlu katnaş vasıları kanunu kılap toktuş kılmıştır katarlıklarını ibaret. Ma uçurunu toluk anlığına anlığıştırımız. Belki nurgullarımla çabak çakan buluşanlar mümkün. Hecep yakışıkıp durdu. Yani bir kısımlarımla vay delurdu. Dep talaysınlaş psikikisi bolu batkan buluşan olan mümkün. Demek, yeni bir kitim depirey, tüzep tertip silingan vakit, muşu umumu uhturuş ilan kılıngan kündüm başlayıp, kanun gıkılıp abdomobil toktuşunu tüzep tertip siliş herkiti daimlaştırılıp kanat eydiruldu. Hem de toktup yakınla. Hani numaranla bekçik bosa, cerimananla yançonla da pılcıkrak bosa, toktup aksanla boludu. Hem de mavu arız kılıdgan anlık uçularımız bosa, en yakısı aşu bayan mendigen de bir işki üç tüt memur işler kızı kliniğisi yakın saat Çırdıycan Şinşan tarmak atırat başlığı Hasan'lıkı hat kaldırsa ona boludu. Hoş bu hakikaten hoş haber ki desek tamamen boludu. Şinmin yolu Canıptın Şimal Kıravan bizgi nispeten yakışı haber boğan bile mahsus ayalını saklaydı Allah için. Şum haber kendi dedi. Buludu. Sakla baksın, hem de sakla baksın. Bizim bir Hatırca Mangaylı'ya bir kısım yol beleklerdi. Mesela bulup bir keşif kattın son yukarı pelli mezgilde Çinkova Canıbı yoldaş bir yolunu iyi geldi. Fiyalına 3 mi yıldın 300 bile maşinizi toktup koydu. Ma Erdem bakının karşı tarafı mı şu Adıl Son Sarayı kayırıldığa yaladı. Eşe toktup koydu demez mi? Ama bu da Cırdıycan Şinşan'ı aşın. Bosu telefonumla nemisi çürüp Cuma yensiye. Mana. Arız toktudugan siz mi? Arız kıldığan ben mi? Adam. Ayka yayının uçurunu anlayıtaylı ya.
1: Veya ki daimlaştıran mayvatkallıkın mümkün tan.
0: Daimlaştıran mayvatkallıkınız din bosa, onda olsa Hatır Cemalette 3 numar, 200 yen, 200 yen cerimani. Numar tartıldı, 200 yen cerimani koyuyor orada. Vaktırma kesel tapanma atka vakti da ayka ya. 200 yen koymaya gerek yok musun? Abibullah, sizlerin taleplerinle uğurlup da ebe ya, anla bakaylı.
1: Bunda anlat kalsam, telepler bölgemişi, ulayı digen maşini gitarsız eğitip bire yandı, maktab kızık çılık yandı.
0: Buldu, rahmet.
1: La la lay, lay, lay, sekiz lay, la la lay, lay, lay, saman lay, la la la la la ki tek la la la la la la tat kat la du jo chi la kun la sik la bol da la oruk la dem alay
0: Rahmet
1: sinanı salamet olsun aynanı ki fakir gemi kuşamıkla yer bolsun. Hamına bırakır.
0: Vay rahmet tağdiki sayadla köngüllük bolsun. Адырақ басыма вақыт ажыртеп достарымызға.

0: Kadirlik anlıkçıla yollarınızda biz emra programımız neye devamlaştırıp atıyoruz. Kaysi yol belekleri kiti ve silah yollarını ki umumi ahvalı kandarak bulu atıdı. Yani devamlıktır da anlıkçılarımızın eğirip kanmay. Programımız katlaşıp yol uçturulur bir işgal ayı teklif kolumuz hazırlığının özde 14'ten 2 minit öttü demek. Biz yani anlıkçılarımız için 57-58 minit etrafıda mülazimet kılımız. Sonra edilen suallarınla bolsa kaldırıp koysanla boludu. Biz bilen paranlışını kalaydıgan temalarınla bolsa. Yollu sanlar boludu. Arkaç yol bileklerden yani doğumluktur da kımmetlik yol uçuru ben sana tamamen boludu. Bizden Vision salonumuz XG1074FM. Yollar alan okşaydı akvalın karganda gepanızdan ahir özlüp gitip tuğa. Hoş kaderlik anlıkçıla. Yollarınızda biz emre programımız ne? İşletkelerinin emrisi maktaydıgan. Bir-biriga tavsiya qilgan Esil Abdul, Folko Abdulri. Shiltpaqallarning hammasi maqtaydigan. Do'st birodarlar bir-biriga tavsiya qilgan Esil Abdul, Folko Abdulri alohida talab qildi. Folko Abdulri. Birinchi shaharning avariya ma'lumotini yana bir qatim yetkizsak, bugun kunduzdan kechgacha Urumchida havo bulutli bo'lib, ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19 30 Selsiya gradusgacha. Evet, gündüzden keçikçe azraq yamğır yığıp keyin hava bulutlandı. Temperatura 19'dan 27 Celsiya gradus kıça. 7. anın 28. günü gündüzden keçikçe hava bulutlu bulup azraq yamğır yığıdı. Temperatura 19'dan 30 Celsiya gradus kıça. On tüttün üç min tüttün daha sene dağım noktörde anlıkçılarımızın bizge yollağın en yeni yol uçturularını yetkizimiz.
1: 1724'deki bağırlık riyat ettiler. Müşrafınla hayırlık olsun.
0: Rahmet.
1: Yapar keşten vasitelerde oturup kalan.
0: Yakay.
1: Sorayılığan bir meslehat vardı.
0: Sorana. Meslehatınız ne? İkinci belek diyorlar. Yedep siz de. Türdü.
2: 1724. İçemken yüzü. Çalışmasın başta. Kağıtların içerisinde. Yıllar var.
3: Ve bu uçurunu bana belseniz o çıkmamam siz değil mi? Ve yaş diken 90'dan açka baktı da kulak diken gongulden kötü diken de. Şam Asma İsemke bu ben mi anlamadım? Ve bana yap geçtirip bu anlamı kayadı. Ben kendi anlayım ben de.
0: Sizi kuşur bir eyle. Hıping çav yolu şunda ravan dedim. Onu kuşur ya.
3: Cevlan. Makul rahmet.
0: Köpçülük yakışmışlar. Hemenlerin ki maşı vaktanlar güzel olsun. Kağa vaktanlar bile minan imi çatıgın. Zigirimi günün yağı sayat ve kumguç işleri bile programı katnışan mı diyeyim bana. Bugün dün başla başkadın aktif katnışımın. Turpan okşaşlı ıssık yolla okşaşlı ravan dedi. Yakışıptı maşı. Güzel de bırak ettim. 10-15 gün etrafıda kütünüp koygan nemi yitirdi deyisle. Hazır taz kumguçudugan yakışı vakitler o deyime minatça ya. Buldum ablikimden ki sualını anla bakaylam de.
1: Ben müşteriş kıyışçıda özgülen ölüp hukukunlu arkalık narat olduğu barmak dedim. Şu aldın yüye kıldığan cepini anlap.
0: Doğru.
1: Tordun yüye kılgan narat da. Lekin torda yüye kılgan köznekte fakat narattın hukuku kürdü de bakken kuşağı tereptin kırdıgan köznek yoktun. Şuna kuşağı tereptin kırgende kayarın sallayınız ya ki kuşağı tereptin hukukunu kırgende yüye kılmışsın bulamdı o şunun kadar meslekler.
0: Ma kuşağı canavı liniyası yüye kılmaysız bebasta. Kelyapsiz mı şu maytak kege vakti de anın kendine maytak narat anı yüye kınınız doğru. Kuça Canobi liniyasını bir vasıtı kireli varsanız buldu cuma. Canobi liniyasını bir vasıtı yüye kınmaya aldın ala gelişme kireli varsayız. Lekin Şimali liniyasını çokum aldın gelişip kırışanız doğru geldi. Lantiyen yiçi arçinin aldık yolları avan da bu çöre laptı. Hoş temhas tortları.
4: Yolukça yoluk çöre Badaven'den arslan bilen müsün nüfacıya düştün. Yollakçılar avan keyin.
0: Makul rahmet. Kine anlık usul sağında usul devam noktörde programımız katına sağına bulundu biz. 25 minut yakımızı 20 saatte bir kitim bir naqsh anglaymiz degan ma anglovchilarimizningki uchurlari biroz ko'proq bo'lganligi sababidan u o'zimizning bergan va'dasini amalga oshirolmay qoldik. Anglovchilarimizning ko'nglariga qaysi naqshni taqdim qilsak bo'lar? Baya mende Qamberxon nomli naqshini anglagandik. Beshida Mizon nomli naqshini anglagandik.

0: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, anlıkçılarımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
1: Programmalarımızdan yaktırıp anlap, kalbideki en güzel his duygularını biz bilen ortaklaşkan her bir anlıkçılarımızga rahmet.
0: Cemiyetinin her bir ocaklarda aktif güç tarpıtıp, yardımcı ihtiyaclı kişilerge özünün illik kolunu sunulatkan her bir ah gönül dostumuzga rahmet.
1: Silap olgaçkala biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
0: Radyo dolkulları arkalıp her vakit, her cayda bizgi sırdaş pop kelebatkınanlığa köp rahmet. Tağlık rayonlarda hava özgürüşçen bolur. Yukarı yakında yağmur yağsa, tövən yakında netçi minutlu kelkün kelir. Derya cılgısı, tağ cılgısı, oyman orulardaki köyrük süngüçü katarlık çaylanan mənzirsi adette çıraylık bolsun mu? Lekin yağmurluk küllerde ayatkı xalp deyip gelir. Har yağmur yağış ya ki kelkün keli signalı tarqıtlığan aman hergiz işgilenme. Çokum vaxtıdı çekin. Bu vaxtda tez süratte egiz rayonlarına yötkülüş lazım. Ners kereklerine tartışmasın. Bir orunda turup kalmasın. Mənzir ayılarını tamaşa kılış için toxtap kalmasın gerek. Canlı saklaş en mühim. Tabiyatke hürmet kılgandıla andın aman isen öyge kaytkılı buludu.
2: Hoş kaderlik anlı kutula yukarıda köydüm namlık nakşını dosyanın dekhtiği sunduk. Maşını boğuşan satırgalılarının numarını yollap begem basanla Ali Kapitan 13 3 tane 9 12 66 66 Muştanla bir alakış bakın Ali Kapitan valam da hoş yolla kıda devamlı dostlarımızın ki kımmetlik yolu uçuru berişine yana devamlı kızın karşı alımız cuma Bahar Gül Rahmet Meldaka programı başlangıcından başlayıp anlavatı mən dükkandaki imtikası anlayı mən esil yıkımlık nakşılarını anladık da buldu rahmet Abdurrahim Efendi kılcının kayarı kitabı atısınız.
3: Kırgız yetirip yok, kodide yol kayarı ya, mızgay yol ya. Sen kayışınlığın şeyini yanırsa, zaten bu lupu oluyor ve bulsun. Çoğuşun yolunu kayıp aldım yollarıma.
2: Makul buldu rahmet. Seher bulbulu riyasetçilerin ki, riyasetçilerin beyvas gözüsünü köyretip sizde ya. Hoş, Miran Şavçı'nın ki aldığın şiir trep karabangada maşilla köp. Şiir'nin aldı koşuluyunuz ravağında. Miran Şavçı'nın aldığın şiir trep karabangada maşilla köp gel. Lekin birden de ötüp de tor taksiri olacaksın. Şiir'nin aldığı köp de koşuluyunuz diyorlar aman ki. Daven Canobili, daven Şimali yolda hatırlayacağım. Mansanla buldu ki acıma. Cişin yolları koşuluyunuz yollar ravağında diken uçurduğumu tapşırıp aldı. Rahmet. Sel vakti ötke uçurla bası mı cevabını?
4: Bu sarayla aldık hoş gülüşte, hoş gülüşte bir ısı tekerlemesi.
2: Makul. Mensurelik çınkılıp, tomur çıkıttı dağın dek çınkılıp, yetirgan elik nakşını dep. Koyuş nakşı, gülüyor anamı, omurak kensiledi ha. Demesin mi, yakşı etken. Vel teke, ama ayrı durumda, şehir içtiği manga yolunu istiyorlar ama, lakin yeni yollaptı Mehmetcan Tortaksi. Ürüm sizini karşı aldı, dike yege. 500 metre kağaya da birden çamdan çıkıp kaptı. Kimden çamdan du? Maşu taksi kaya ki aptıma bulanın hobi şansı çamdanlan sağa vaktir bir yakışıra kıp salaylayıcı mı? Belki şu keyni kaçık doğru keli de. Dikkat kımayınla. Amin gül rahmet. Seher bulbulu bol de ki öğretip desem. Bütün köyünü bizge yollap. Biz misal turup körümüzü ne? Abdu buludu, ben yollap evettim 13, 3'ten 9, 12, 66, 66 de be. Şiyonu aldı koşulini ya da yollar havallık hakkı diye yani bir ufşar tapşırıp aldık. Ay kıy ayı.
4: Şiyonu okullar kamçamın atırapları koşulmuş duravan kezime mevlut mali.
2: Makul. Değil mi takıldığını bu bala adamını çan kıldırap. Bala kılayla anlık sasa yol ufşarı dağınlık besanlığa boludu. Hani yani bir ufşar niyet gözümüze. Şincan'da 2026 yıllık adetki Ali Mektepler'e okuucu kubul kılıç boyunca Toluk Kurus birinci Türk'ümge arıp çıkırıp kubul kılıç hizmeti başlandı. Demek hem daha akıda çakırık kağızlarını tapşırıp alış dediğin gibi de. Şincan Mağarip İmtihan Mahkemesi ilan kılgan okuucu kubul kılıç gün tertibi asasen 2026 yıllık adetki Ali Mektepler'e okuucu kubul kılıç boyunca Toluk Kurus birinci Türk'ümge arıp çıkırıp kubul kılıç hizmeti başlandı. Adet kütür boyunca 7-25-26 günleri ayrım adet kütür boyunca 7-25-26 günleri Ayrım plan boyunca kabul kılınan türde 7-27-28 günleri arxiv çıkarıp okuyucu kabul kılınadı. Okuyucu kabul kılış mezgilde her gün saat 18'de kabul kılış uçuru yenilenadı. İmtihan vergüçüler Şincan Mağarip İmtihan Mahkemesi'nin hükümet doğru bekliği çıkıp ya ki Şincan okuyucu kabul kılış, Şincan Çoğuşan hükümet ve işin süpsiğe dikkat kılıp kabul kılış neticesini sürüştürüsü balıdı. Allah'a da eskertiş. Adetki tür boyunca toluk kürüs aldıngı türküm, toluk kürüs birinci türküm Katarlık türkümlerde orundalmağın planı arzu toplaş ve arxı çıkarıp kobol kılış hizmeti 7. ayının 28. günden 8. ayının 1. günü geçe elip yarılıdı. Tekhi kobol kılmağın okuşla katnışıp arzu toldırısı balıdı. Bunun için de 7. ayının 28. günü saat 8'den 18 geçe boğan vakit adetki tür boyunca arzu toplaş vakti. Vakit bölgeleri bekleyip kaçlarına ulaştılar. 7. ayının 28. günü saat 8'den 18 geçe boğan vakit adetki tür boyunca arzu toplaş vakti. 7. ayının 30. günü saat 8'den 18 geçe boğan vakit ayrım plan boyunca kabul kılınan türde arzu toplaş vakti balıdı. İmtihan vergüçler ve atalla hükümet tor bekat yollarını doğru tanıp okuç kabul kılış aldamçılığından ihtiyat kılış gerek. Bu mumuşu vakitte de vay biz arzu okuç kabul kılışının ki anda kıpırımız manda kıpır kat'i ideyada tavırınış bulmuşsun. Şincan Çoğuşun mucu hükümet tor bekatları kirip özanlarını ki kabul kılınış kutursanlarını kösanla buludu. Cuma anlık uçularımız. Adıl Soğut Sarı'nın aldıdaki piyadele duça kılı ödürken aşındak mamaydı. Hep piyadele hep. Tezrek mansanlar nim buldu ha? Ümit varını ümitsizlendirip sile. Ütünlü! Demesim aşağıda barılı piyadele yolu açı. Çineylici azırak ha? Eğer siz piyadı bop gelip mi bağda? Şu yerden ütüşkü toğru kip kasa. Mı bağda lağıylarınızda, uruhtu kallarınızdan. Şu yerden ütüşkü toğru kip kasa. Siz o belkim his kılısız hem de yaptım mı bulay da boğan ki tezrek ütüp gitsiz. Lekin bazıları şu koltuklaşıp, geplişip, paranlaşıp, gip tükümeyi ötüp getirir Allah'ıma. Bağın da kımanla bağla. Abdumu bulaydıge vaktimizde piyadelerin arzu ümitlerini kütümüz. Piyade vaktimizde abdumu bulaydı vatkalladın arzu ümitlerini kütümüz. Bakma. Ekber nimu silek azra kapılığı bakışılmış bir yüzet tütkülü katli uçurumuz beğmeydi. Aşı mokum bir netsi başlığının kendini verirken hep kısık film işlep söz yaptı. Yooo. Aşında mı deptim ağam diye. Ma bizge hazır besin ha fıçırlarını hazır besin. Taz bir fıçırını bereyli. Demek benim değmez. Külüplü koyayla ya. ATP.
5: İstikaf yolunun herbi aylanmadın şürt. Şimaldın canı tamangan yönelişte. Başınla bekürt.
2: Buldum. Bana ATP'nin ikinci fıçırı bana. Bana ATP diyen ne? Nemsek bula aspirin degen APC degen dekli yazıpsız bu ATP degen az aptap desek tek bulma de ATP. Bundan diken onda azı anlı kusurumuzun ismini atımıza kıl diken de okşaş isimliklerin biraz köprek oğan diken bek atıp geçsek sel nazik balıla sel nazik balıla nın könlükü kaldı akşaya da kalın de. Aşkı Pravdın 6 numar kitapıl diye piyadelerin yamallıkı diye. Siz mi piyade manganı başkalarının ketkizi etken buluşanız mümkün? Mehir diyen efendi. Piyadelerden mi kömeyli? Özümüzde mi körülü? Piyadelerin kim? Ba! Yetkücü ba! Lekin şu birbirimiz özümüzden mesuliyetini ada kılaylı. Bayam dedik ki maşını çıktık. Biz şopur. Maşinden düştük piyade. Sizler ama piyade manga vakitlerinde da abdumobil edip gitip atkalladın narazı olan taraflarınla yok mu? Heh. Piyadeler mi? Taz narazı oludu abdumobil edip gitip atkalladın. Abdumobil çıkılı piyadelerden kalksak piyade gitip

0: Bir otomobil aydıgenlerden kalksak kadaka getirme. Ah. Çidavan şimdi alıyorlar havan dedi. Osman Tohtu'ya Osman Tohtu'ya. Vay seher bülbül yollarla bana ah, kapalıydı ki sizden fışörünüzü oksak ah, başkalar bir kan sizden fışörünü verdi bizdekini beğenmeydi de. Ben de gep çıkıdı ki yolla alır sizden yaydıgan işçidıgan kiydıgan. O tipi ot tip petten ot tipi ot tip pet ot tip petken petler de psikoya onda kalmazdı o tipi. Anla bakaydı o tipinin fışörünü yine.
1: Af yolunu.
0: Ne?
1: Her bir aylanmadım şürt.
0: Her baylanmış şürt.
1: Şimdi aldım canı tamangan yönür işte. Ha. Başımla bekliyor.
0: Makul ATP. Fışır berseniz kanda buldukken. Avazınız radyodan çıksa kanda buldukken.
2: Ya İsem Akka.
0: Ya.
2: Ben otukken. Yaksam sıramı koymadı.
0: Ne siz mi ya? Ya ya ya. Onda olsa Mevlüt Numa Bejda Bek çıkışı var de. Çeçidin çıkışı var. Kömeyi kaptı de. Ve fıçırımını koymaydık edip üye bir yerde arız kıpçıgen siz mi ya? Ve anda kımma fıçırla digen cık boludu bezdi koyanmayı kalıdı. Ve doğru çenmem siz. Siz mi oraya seç boğan bozsunuz şunu iskalalaydınız de. Adıl sosarını aldırıp yalda toktama ötürken emez mi? Şunu maşini tosip getirken top top olup ösü boludu. Bolda bu da bir yerip jıgıp jıgıp jıgıp jıgıp öte anladıp. Bu da şey hadis koyacağım. Jığılıp jığılıp öteyle balla jığılıp jığılıp öteyle bizden işkiden bizden işkide ösen olmaydı. Ma abdumobil edavat kallığımı tez. Mışaktı bir taşıkat küçeysek oldu ki. Baltaka Hunyancı yolu ravan dedim ikrayı rahmet ha. İsim ahunka mevlütken mi tıllap yerin ama aylık içimlikini belki maktap gittim ben bağımıgan cahı yüzen. Badiyem ben çavuşulakam mı diye. Bayı bay yerinde pesin de. Ya bre eşk ip pesin mevlütken de. Ya ya ya. Oy emdi. Su kaldı mı? Elim o depri batıdı. Yoksa nasıl tavsiye kıp bir batıdı de. Oy emdi kopa mevlütünün iş kızıp koymaya yerli kaldı de. Andamı dep gitme siz tapa. Siz kayadan tapama atız ey. Bu nurgun adam taptı kopa siz. O dedi ki. Bir ötegülü takıldıgan bir cahizele kırvamıgan size. Badem ben. Meyri mi iyi? Hem yedi Batus'a. Ya bizden ki idarını aldık yılan ama yedi meyri meyri meyri dün birisi var. Yeni birisi var. Badiyem ben de ben cung diyen de var. Mesela kırıp yıkan. Bağ minin çay aşağıdı köyken ben.
1: Yakışın. Yakışın.
0: He. Çok da. Mertlik aslı. Bu çöğelmedi kubu gibi. Bu ne? Bu kattı. Maşında alıp gitip bu gel. Olca 10. ayından aldık yıllar adım maşallah köp. Bir avuçlarını mı tapşırıp aldı. Rahmet. Cevlan.
2: Yavuşlara yavuşlara ama Fukancı'nın yolları koşturuşları var cadısı.
0: Ama ne Fukancı'nın yolları bugün mansanla bol dedik yani kaç. Şimdi ama. Yeni çoğun kusurumuz yani devamlı kusur diyor uçları ben sağına bol dedi. Manakşın peyzinakşı da anlamda. Hey!

0: Hoş qadırdik anlıqçıda, nasa dostlarının uçurları qaraysaq, güzel killanın ağızıqı neymi dapmışı, seyrik su jıqqız etirgan doymış Adilcan bilan Zühre. Zühre bilan Adilcan encür digen yep jiboqı qaçtırdı, jiboqı qaç yak koyupdu. Şimdi körenmey, biz çaktınız da ha, basınız buludu şu tarafka. Verip yepkesiniz buludu. Amırıq namıdık dostumuz.
1: Yolu süre. Maşı koç özenden çıkan da Dabazağ mangal yerini şerbe aylanma. Naa tutaş ögürü. Bunun sebebi mağı tuğunuldum ütkende ütep son koç özenge az kağal yerde yol rümünü kılavattan İstanbul'a başlayan şu sebeple yol naa tutaş ütkü. Koç özenden çıkan dostlarının ki mağı olsa yolu kuşur menşini sevse yapılma. Koç özenge bağırsa yol rövanke.
0: Makul ürümçü o güzelliğe. Mal örümçü canavı vokzaldın ötkendin ki otomobilla çıkken. Bu halçamdaydı. Denkçe işçimlikten birini alsam oltuktu mu kapat. Naklaştırıp buldum. O işçimlikini satırgan dükallığa köpkendik. Hapamay bu halçamay dek gidip ekele ve sanırsın. Men koşulgan sen gibi bir kutu beyrip koysa kopike. Öyle yani Gülbazarı'nın aldı ravan. Oylap kesem hıl mı hıl iş ve kısletteki tolganken alem. Birini yakışı da birisini yaman. Ötkizerken ömrünü adam. Çok kakşımaylı, kakşımaylı. Sizgi nisbeten sizden toğra, onun nisbeten onun toğra dey. Toğra. Sizden mi toğra? Altta yolu koşuluşunda ravanke deydi. Şimal, denkçe işçimliğe ma vışınlı, vışın beylodiki şindari gazhandı bakya deydi. Ba, ba desek onumaydı bunun şimalla. Ma numarlık maşinin şoförü buruluşturuğu yok mu ki? Desi bakken, kısılıp kırvağın bilen, oh, şaşturduken. Kızıl çırakta katnaş kaydısı kırağı yıkılıp, mağız neyim bulamın şu? O kızını bozup tıllayıp, tıllayıp, ya ya, onda kımağın oldu, onda kımağın, he? Onda kımağın açığımızı sel bir sıvasak, çık o sıpırı, bek o sıpırı, 5 minut uzun bulup kesin. Bunması bir, bir iki minutun işledeki iş mi şu? Şu vakitlerim yaman uzun bilinip gidiyordu şu vakitlerim. Sen de bu yolları avan dedim ama. Mikro kuşa

Gandong bayol rava mengla jo. Meydong rayni shangshakhı körkenen ke aste azır jo. Ravan ke deydi. Mandak. Ravan yolladı man sağla keypiyat ana yaxşıp qaldı. Cuma anlıqçıla. Şok, naqçılarımızın anlıqa silanın uçarılarına saxlaymış.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailonda sowgat üzülmeýdi. Bugünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pon 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse, Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailonda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: Hayatlık yolu da talay uçuruşlar buludu. Ata anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğiştiganlıkıga. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkenlikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamelesi uçurganlıkımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnet tarlıqını bildigan qalıp egisi aman texim zor netijlərge erişələydi.
2: Qadirlik anlıq tutulaçlıq yollarımızda biz Amra programımızda davamlaşdırıb atımız hazır 14-dən 37 min tutdu. Onda asa davamlıq anlıq sırımız programımız qızğınlıq olan qatnasaqlar boladı.
3: Yol sürə, yol sürə, xotin oldu, maşin çox
2: Bin nallı da.

0: Yeni avat yolları da maşınla sel köpek ya. Hep ilgar malım. Taz açık su lazıla. En taz açı. Cuva oğu tut çıkıp demez mi? Kosa kaçtı mı diye iştire vatıgı. Bizim oğu yak değil ha. Değilem de kem değil mi? Tılla diye kalu alış kütü basa ilgar malı. Da kıba açtı kıştı açtı gibi de. Davut da kıştı çaştı gibi de kıba dediğe kapancı bu ilgar malı. Bu da hazır 14'ten 38 mi dedi anına uçursa. Devamlık uçturulan anına üzülmügey. Bir kısım uçurulanı vakti ötüp gitti. Yenilap yenilap besanla boludu. Anam o tomuz kırdıydı dokkanda. Arı tomuz mezgeli mi kırdı? Tomuz, baş tomuz, tomuz, arı tomuz deme. Üç gibi bölün demez mi adette? Demek arı tomuz kırdı. Arı tomuz mezgeli kırdı. Tomuz mezgeleri de mi? Adette yemek işmek ki. Kütün işke alayda dikkat kılış gerek. Adem neymiş için kesel buldu diye baktı da. Muşu muayet. Arkaysın mevsimlerdi ki mesela uzuklu yemek işmek adeti, turmuş adeti. Bunu alay dikkat kılış gerek. Mesela sıkı çıdımaydı Allah hakikaten ait köp. Hili hili adam çıdımaydı. Muş sık sevdiğim bazı da zıkılıp çıdığan, yemek işmek dikkat kılmaz cihetini ayınıp getirdiğen. Kan kuvvet bozulduğun akvalla bak. Ara tomuz mezgeli kırdı. Bu yılki tomuz külleri bulturkudun 10 gün uzun davamlaşıdı. Bir yıldaki en sık mezgil başlandı. Tek bugün ayet örümcü de azırak yağmuru diyen bilen bir yıldaki en sık mezgil emde başlandı anı otula. 2026 yıldaki tomuz külleri 7. ayının 15. günden 8. ayının 23. günü geçe cemi 40 gün davamlaşılan bulup bulturkudun 10 gün uzun davamlaşıdı. Tomuz kançılık devamlaşıdı? Dizi adet 40 gün devamlaşıdı hep cevap verin. 7. ayının 15. günden 8. ayının 23. günü geçe cemi 40 gün devamlaşıdı kan bulup Bulturkudun 10 gün uzun devamlaşıdı. 7. ayının 25. günü arı tomuz mezgeli kırdı. Bu mezgil 8. ayının 13. günü geçe devamlaşıdı kan bulup cemi 20 gün buludu. Bu bir yıl içindeki temperatura ve nemlik en yukarı boğan mezgeli hesaplanıdı. Cumhuriyet tibabeti mutakhasları tomuz küllerinin yan çiğini aşırdığın altın mezgil işgeliğini eskertti. Bu mezgilde yemek içmek cihette neyloper uruqi, gül samsak, maşini muvafık miktarda istimal kılış lazım. Adette neyloper uruqi meyğizini sus bambuk yopurmakıga maslaştırıp suğu çılap içişki boludu. Uykusuzluk ahval bak kişiler üzme, yavu çılan meyğizi karı uruqini kaynatıp çay oranında içisi boludu. Kışta soğuktan korkuduğun kişiler her gün ettiğinde azırak sıncağın istimal kılısı bulundu. Bu kışta lobu yazdı sıncağın yiyiştek enenevi kütünüş ideyesine uygun geliyordu. Tomuz gülleri kıştaki keselini yazdı davalaydıgan halkılık mezgül bulup doktorunun körsetmesi boyunca tomuz çaplığı çaplapese nefes yolu sözlümü kesellikleri tal ve aşkızanın soğuk kaplaş katarlık meselelerini tanşaş rolünü oynaydı. Bundan da başka tomuz külleri yani oruklaşının altın mezgeli hesaplanıyordu. Oruklaşının oylaşı vatkan hanım kızla, erle, tomuz külleri oruklaşının altın mezgeli hesaplandı. Yazının en sık külleri de Adem bedeninin metabolizmi küçüydü. Bu del bedendeki yağını azaytışının yakış beyti. Yaşanğalla su özüş, sayılı kılıç katarlık hareket usullarını talısa, eğrılıkını yeniklip tıkama yana boğumlarını mı asır yağlaydı o? Şu ama tomuz köllerdeki kütünüşke alay dikkat kılsın lan tavsiye kılımız.
1: Tomuz günlerde tomuz mevsimini kütü aldık. Tomuz ısıkta her taraftan ısık tepçip durdu. Tomuz günlerde herkes soğukluğu verilmesi gerek. Muhabbık terleş arkalık bedendeki nemlikini çıkır bitiş yazdaki kütünüş yolu hesaplanıdı. Bu mezgilde künde muhabbık sutuluklaş. Çüştünkin kısqı vaqt arama eliş. Yemek içmekte yenik tamaklarını asas kılıp, ham ve soğuk yemekliklerini az yiyiş lazım. Onunla başka abdumobil içige ilman su ve ısık ütüp kılıştın saklanış doğrusu tayarlap koyuşunu unutma. Tomuz günlerde emmeylenge hatırcemlik yar bolsun.
0: Kadirdik anı uçulanda olsa dostanın kegenin yanı bırakan çift uçurulan yetkizeyle akvalı kargına bir kısım yol bileklerdi. Abdülmobilla onçülü köpeğime sokşaydı. Ahmet John geplarınızı bilgili bulam da.
2: Haa Melitke Melitke. Ben etkin aldı da abimden fıkım artılık aklını mükafat istedim.
0: Haa.
2: Maşinamın kapı amaçlığa bak temizliğe anışın yandırıp eklersek bulandı ya vakti yanda anaştırıp balta falan bu güneşliydim.
0: Ya bak vakti ütep katmışsın eğer fıkı kapatılır da mı kapat ağam olsanız. Vakti ütep katmışsın daha yakısı verip ekilirli o maşinanızdan kendine koyak ben. Kendi olan ki biz yolla peki uçurla aladı yokap getip kayıp kalsa. Alak onaysızlık ahvalı görüldü çoğun. Vay biz uçurun yoktuk kayıp da kaçan begent kim begent tep kayıp kalsa vakti özünüz gibi sert top kaldı şimdi ama. Şimdi anda şu yolları avan dedim İkrayim oğlum. Bugün şu yar avanlı yoldum anladınız mı? Kanapamdan kızı tatilden beri tamak etip amayı vardı da bulduk ya kanapamızdan kızı. Yani ait asan adet ki tamaklarını ekriple soğuk sasılı pişirdiğin tamaklar bilen. O sizin yakışık kötü etmiş moşnağı da huzurunu getip arası da. Yani tayyar tamakını ekriple çılapla soğuk sasılı pişirip arası. Yani bu sizge malayım, ılgar malayım, ha ılgar malayım. Olcular verip kayıp kalsam ben bir tamak çakırız cuma sızmış. Kanapanız namış tayyar tamakdan bir kusuldur ite eşkişken. Salamet bul dedi kan anı kuşlarımızın bakken bana. Salamet bul diyen dostumuz. Kahvelerini evetip siz kursan bulduk ha. Yani devamlıktırdı programımız katına sağlam bulu da anı kuşlarımız. Manda bir uçurunu yetkizeyle ama ağırlık, ara ağırlıklarda uçurlarını yetkizatımız. Goyen yıkındı bir sitakatkan. 2026 yılın 2030 yılı için olan umumi halk beden çınıktırış planı da bununla aydınlaştırıldı. Demek umumi halk beden çınıktırış planı 2026 yılın 2030 yılı için demek bu beden çınıktırış mı? Hakikaten bunun için alayda ahmet verildi deyin gibi. 2030 yılı bağında kişi bir şıkı doğru kılığın tentribe meydanı kölümü 4 kvadrat metre atrapıya. Her 1000 kişiye doğru kılgan cemiyet tentribe yetekçisi 3.3 nefer etrafı yetkizilip halkın ten safhası seviyesi dağılını koşturuldu. Şu an bugünden başlayıp, bugünden başlayıp ömez her vakit. Hem de hazır insanlar kekemiz hazırdan başlayıp beden için ıhtırış kalayı dekmeyet bir anla diyen gibi. Yeni bir hoş haber. Ürümçi şehrinin Turalgu Amevi Fondu'na ait hoş haberini yetkizeli. 7. 23. günü başlayıp Turalgu Amevi Fondu'na öcay mulazım takkın töleş. Viyenin pulun töleş ha. Toktalgu seti biliş. Turalgu mahsus remont mablağını tapşırışkı işletkili boludu. Eğer de Gönciyizinle boğan bolsa 7-23 günü başlayıp öcay mulazımeti hakkın töleş. Turalgu amvi fondini öcay mulazımeti hakkın töleş. Viye. Toktalgu seti biliş. Turalgu mahsus remont mablağını tapşırışkı işletkili boludu. Bu şu işlağı işletsanla boludikken 7-23 günü başlayıp. Da yaxşı deyim de Jufan Gongjijin mana Jufan Gongjijin bolsa Gomei Chevei deydi ha. VFA Gomei Chevei Jiaona Zhuyue Zhuanxiang Weishou Jijin deydi masalan. Odatda shu Weishou Jijin qimo dastlab yangi uy sotib olganda xel jiq pul to'lashga to'g'ri keldi shunaqa. Yana bir uchir qarsak Urumchi shahridagi 70-chi o'tir maktab, 8-chi o'tir maktab, 113-chi o'tir maktab qatorliq 7 maktab Pen Teknika Mağarıp Tecrübe Mektubu boyunca ilan kılıç tizimine girdi. Mübarek olsun. Ürüm Çağrılık 70. Otur Mektep, 8. Otur Mektep, 113. Otur Mektep Katarlık. 7 Mektep. Bu cereyinde anlı kuşlarımızın kanda kuşçuları yitip gelgen. O kuş dostanın ki kuşçuları karapakayla. Canoğubu bakçının Nangonya'nın aldırık yolları havan. Neman çıkayınıldığınız siz Nangonya'ndasınız düşün etti o bu anlı kuşumuz. Üte yatamak emez bu, öz kolu ulan kanatamak o. Bana diye alıp oturdu, üydikiler de. Kanda öz kolu ulan kanını sırtına tamakta kımamdı o, akırganım. Çakçak koyduk, çakçak koyduk. Akmer vayet ullarda şükürüp, etken tamakta kılıdı. Ya babtı babtı, tamakların lasığın şıkbasın hazırım bana 14'ten 47 minüt öteydi de anlıkçılar. Yani anlıkçılarımızın ki fıçarları basa yetkizemez. Bamız yani anlıkçılarımız yakışık yurduğa nakşılar olsa koyup ben sakın bağlıdım. Ma nakşıdan ufkul titemek anlıkçılar.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şenjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun kanunsuz gemre programısını alınışınlan karşılığımız. Ben Riya Seçi Dilraba Anıver. Kanunsuz gemre programısı Şenjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı abdisi Sılo Şeting Damas Kadem'de anlatıldı. Programımızı Sılo Şeting abdisinin alınışınlan karşılığımız. Qadirlik do'stlar, bugungi qonunsiz gamra programmamizga tumandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Motorli qatnash vositasi kimning nomida bo'lsa, shuninga tabe bo'lamdi. Programmamizda avval bu vaqtni so'zlab beramiz. Programmamizning davomida o'z ixtiyorligi bilan qonunliq vasiyatlik hadiya qoldirish haqida to'xtalamiz. Har taraf ajrashgandan keyin 50 ming yuan beqish haqqini vaqtida bermagan. Kündülük turmuşta balığa yötkep bergen parçı pulunu bir kış yakıdın toğırlap çıxır ve etişki bulamdı. Programımızın ahırda bu vaxtdaki məzmunu anlayısıyla. Xeynəmsi dostlar, əmdədik qıtanlan programımızdan təpsiyeli məzmunlar da bolsan.

0: ən yeni yol uçuri və əla mülazimət 107.4-də. Avtomobilinizga oltırıbla radio chastotanızni 107.4-ga toğırlaşını unutma.
1: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yuqori iqinda yağmur yağsa, tövən iqinda nəçi minutlı kəlkün kelir. Dərya cılğısı, tağ cılğısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü qatarlıq çaylanın mənzirsi adətdə çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq günlərdə ayatqı xəlb ip gelir. Qar yağmur yağış ya ki kəlkün kelir signalı tarqıtılğan aman hərgiz işkilənmək. Çoxun vaxtıdı çekinin. Bu vaqtda tez sürətdə egiz rayonlarga yötkülüş lazım. Nərs kereklərgi tatışmasın. Bir orunda turup kalmasın. Mənzir ayılarını tamaşa kılış için toxtap kalmasın gerek. Canlı saklaş en mühim. Tabiyatya hürmet kılgandıla andın aman isen öyge kaytkılı boludu.
2: Lift tuyuqsız toxtap kalganda ergiz oduqma. Lift çikini zorlap aşma. Kalayım kan sekirmem. Bu vaqtta kutuluş için kanç tirkessiniz şunç xaterlik. Toğur meşgulat 3 kademini öz içik alıdı. Birinci bisiş. Barlı kavatın konupkalarını bisibitiş. Bu vakitte ciddi tormozlaş inkas kozguldu. İkinci yülünüş. Lift demiga yülünüp, iki putni sel kerip, tızını igip kol bilen tam yüzünü tutubiliş. Üçüncü telefon uruş. Lift içigi çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş kadimleri şu oranını en tez bir kitaylaydı. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bulgan özünü kutkuzuş soludur.

Hürmet radio alınmıcılaşın can radio televiziya stansi 107.4 katna sanat radiosunun kanunsuz gemra programısı bu içi anlatış berdok. Yahtırıp anlığınınlağı köp rahmet programı riyas etse dilraba anıver. Kadirlik dostlar, hem de dek tanla sizge rahmet etkumbar programısını bulsun.

0: Достлар, аңлаватқаныңлар, 174 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясәтчілігідегі сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызны давамлаштырып жатырмыз. Бұл программамызны Тұрыт Сода Чәйлік Шеркеті алайды талап қаған. Достарымыздың ке ұшырлары бір қарып өтәйлі, Абдекерамның авазылы құчырай.
1: Yol fevre, bürüncü ötü yüksel yoldura, cihodun pipa trakti manga yoldura van.
0: Ahmet Niyaz Qarqaş, Qatarlıq dostlarımız yaqtırıp, anlavi tüptü, ma bu abli kim can? Muşu itbaq yolu parlaqnın aldı da, maşına soqılıp getip qaldı, töt maşına, deydu. Dikkatik mangan bozsa anla, deyipti, ama videosu bakken, videonu bir kör bak, anla bakayla, videosunu.
2: Ma abduz. Ma otdirik qanda maşini dos can. Bülük bülük kılıç da bülük bülük. Bülük bülük.
0: Ma bu bir Honda maşina işki abduzun arsa kırık kaptı. Koca abduzun ki. Ma hazır mı şu bayan ma Siz videonun evetke baktı da ama içip körüp baktım ki müzik koyup etip ma videonun körüp baktım. Köşü körüp etip neyime oyuldum desiniz. Biz mi şu şoburluk travı ağa baktığımızda birinci tür ile törtüncü tür elimi aşı şu işki tür layılınıp diken bizge. Mi şu şoburluk ahlaki kaydı kanunlara ayıkılış Sapalıq şopur buluş, deyip bazılıqı nəzriye sistemelerini ügüt edoğanğa birinci türlən, törtüncü tür bub qapdı ki, əgər işki tür, birisi beşi de urlaştırıldı, birinci tür, birisi kəyindi, aşı bomuqamız qandaq qılab oğuyduq deyimə. Bizden aşı javliyalarımız bək digən qo, çoğun maşını bulan taqqat etişmanla, çoğun maşından ya jıraq ketinla, ya bamız kəyindi qılınla, ya işqibindak yıqın tigiş mağmağla digən gəpini bizden kuluğumuzu sındırıp etudu qa, həmmə şüb javliyalı aştaq mekidap oylayma. İşqilip mə ügən gən, jadım minin javliyadım şündaq digən. Çoğun maşına, məyli abduğuz bolsun, ya ki yük maşınısı bolsun, ütüp kitəlisən, ütüp kət, ütüp kitəmək qıp qasan, kəyindi qal, ya ki bomsa, aşı, arlıqını çoxum saxlapman, qalaymıqan çoğun maşınlan, yandıma, yol bə, деген. Әмде аммаве қатынашма автобусқа жол беріміз, чөнки о автобуста нұрғын амма ба, автобустың ішінде нұрғын амма ба. Амма үшін қызмет қылды аммаве автобус. Шұныңға жол талашмаймыз достар. Әмде мы шу жол талашыдыға ішләрне біз бәкчік деп кеттік. Қатынас сақшыларымыз келген жағдайды мы бәк әскәртті. Бәзілеріміз әмде адатымызға айынып кеткен оқшайды, әмде мен бәкчік кеп кетмейді доғырлық. Yol talışıp manganlarımız ziyan mı tattık? Yol talışıp, yol bəmək, aşı bəs xorlu qılıp, sindi mən qalamdım da belki naçar bir psikik bilən. Çö, naydı naçar psikik ya dostlar. O talaş da atış qılış, aşı bütün işlerimizgə işləp gitudu aşı. Xizmətdim işləydi, dostluq alaqımızgım işləydi, ailədim işləydi, ərxudulla oturuz talaş da atışqım işləp gitudu aşı. Bir psikik ya. Şopurluq tikilam gəp əməs mavucu. Aş talışıp, zadı yol bəmək, aş uruşup, omuyuşup, aş derizini çürüp etip, tazı bir tılıp etip ütüp gitti qallaba. Şununla onda qımanlı dostlar, özümüz ki ziyan, əm de bir yada şəhərinin içi de, əm de bək eğir qatnaş vəqaları, bombaydı nemiş qadı gəncə adı şəhərinin içi de sürətini kontrol qımanımız. Əm itibak yolu dedigən de, itibak yolu da bilimiz qo dostlar, 30-40'da, Әмді бір машиналар, сәл бі тосылмеді деген тағдырда әліклерге чықып маңдығаларымыз мұбалеке итбақ елінің қандағылығының үрімчеді яшаватқаларымыз біліміз, ұндақ тез маңғыл олмайды. Шында оған декен, сүрәт асты оған декен, машина соқылды деген жағды мұ, еғір вәқа болмайды. Мәселен, адам үлдіған ярылындыға вәқа болмасылығы мүмкен. Әмі бәді неме деген жағда бір мүнч аварчылық болды. Қатына сақшыларының чақырсыла, соғыртығы телефон қылсыла, елі ұшқылып бір мүнч аварчылық. O xaqnikin tölep berisilən, CSTN-ga bardığa iş çıxıdı, başqırımın tuxanlığa bardığa iş çıxıdı, bək

avarçılık. Şununla hem de aş avarçılıkını biz nemi keltirip çıkadı degen vaktimizde kaydısız menişimiz keltirip çıkadı. Şununla dostlarımız hem de bu vaxtda sizler minin de usta men bekçik yakıp gitmey. Yollarınla ravan bolsun. Dikkat kılınla dostlar. Yol mangancalık dikkat kılaylı.

0: Uçurlarını bir anlı bitteyle, uçurlarına bir dikkat kıp koyayla. Patu Gülkhan'ın avazlı uçurayım.
1: Umaksızlayın, riyafeti falan yıkılmıyor.
0: Haa, Patu Gülkhan'ım rahmet. Mavu Osmancan.
2: Yoldoşan hanım, yakışmışsınız.
0: Yakışı.
2: Sizin bir mesaj kılmak edenler, yol anlaşına da yakışık örtüm aslında aradığına. Yoksa ilişkin meşgar görürsen size kılpan kılsam sizden ki hizmet başkanı kılmaktan da arınan yolla kırptı. Şu arınmanı çizip ben yol çıkarttım. 10 minuta 15 minuta icat fakulat var abi ya. O torunun nesilsin o ninnin nesilse mesaj bayasınız bakış gelmiş onunla.
0: Ha, Osmancan, aşını minin anlığınımda cuma aşı, ben tak anladım aşı, birinci katım düşürgen əpni jüvetip, şençü kıvetip, kaytı düşürüp kısınız yakşı buldu, dep anladım ben. Aşı tak bir kıpakansız. Yani aşı jüvetip, anandıkken bizgim aşı hazırmış, uçur yollugan pinterge birini yollusunuz, bir degen sanını yollusunuz, yani aşı aroyuma yanı çıkıdı, anı kaytı düşürüp kısınız buldu cuma. Aşı tak bu yakşı buldukken dep anladım, dike men özem savuzo kıpakmadım hem de. Eliyar Cavliyen uçur yollabdu. Ede toğır dediniz, çoğun maşından çoğum yırakmamız, ya ki yol birimiz deydu. Şu. O çoğun maşını bilen, elki biz bir gəpə etişman ərbap bilen, digən bir gəpli ba dostlar. O çoğun maşınla bilen nem kılımız, yol birbəsəkli bulduğu. Nurgun hem de biz şu yollara çıkan vaxtada mem üzem bir şopur bek dikkat kılıma aşu da o karayma çoğu şopurla kandak bazı şopurla asasen köpün şopurla abduzlağa çoğun yük maşınlarına yol berip mağın deken yol berip jirak arlıq saklap mağın deken muş arlıq saklaştı mı bizimki muş katna sakçılarımız kegen vaxtada en cık eskertliğen es arlıq saklaş arlıq saklap meniş arkılık bazı bir oylumağın bir vakalanın aldığını ağıl buldu dostlar bu konu şopurla pek bilisler bunu. Bazılarımız var, arlık saklamak için tak kapmağımız. Hazırmış vakadım ama videonuma indik gördüm. İşki abduğumuzun arlığı da bir ayet kısılıp gitip daha bir konuda maşınken, çoğun yüye maşınken. Arlık saklamak olsak bunda bombaydı edip oyludum. Dostlarımızın yan uçurları karaylı. Eslime... Zadı çoğun maşınığa yol belgedek boz yol verimiz, ya ütüp gitimiz, ya kibomuzda kendi kalımız, çoğun arlıq saklapmağımız, bu maşınla bilen elgi yolda alışmağsaq bombaydı, degen uçurunu kaldırıbdı o, ha? Yusufcan uçur yollabdı, mən hazır ütüp gitvetip, aşu bölektin ütüp gitvetip, qarısam, aldıdı bir taksi kira ağılı toxtuğandak turdu, şunun bilen kendin kucabdı bizi, kendi urulup gitibdi, deydi.

0: bu programını tırt soda çek şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırıt. Tırık ve Tırıt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varıs markalık sakal ağışı.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailongda sowgat üzülmeýdi. Bügünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pon 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar. Derya sahili su ambri. Tabii şekilinip kalan köl katarlıkla karmakka tip dinişte körüngeni bilen su astığa yoşurun ikin, çonkur azgal, putkı çirmişip kaldıgan su otları yoşurungan buluşu mümkün. Bu yerle su üzüş kölçkemez. Belki hayatkı hırs ip geldiğin xeterlik rayon. Dalıda tabii şekilinip kalan köllerge düşmeslik. Xeterlik sahillarda su keşmeslik. Çağımı yetmeydiğe işlerde kahramallık görsetmezlik gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısını sandırın. Navada birerisinin suğu çüşük etkerliğini köysünüz, her gizmi kızık kallık bilen suğu sekreme. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap biriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçüncüden 110 ya ki 120'ye telefon kılıp ehvalını melim kılış. Dördüncüden yakın etraftaki çoğunlarını yardımge çakırış lazım. Xeterlik ahvalga yoluqqanda ilmi qutquzish haqiqiy qahramonlikdir.
1: Lift tuyuqsiz toxtab qalganda hergiz oduqmang. Lift chikini zorlab ochmang. Qalayimqan sekirmang. Bu vaqtda qutulish uchun qancha tirkassangiz shuncha xatarlik. To'g'ri mashg'ulot 3 qadamni o'z ichiga oladi. 1-chi

看那西京东厢，独龙洞水一苗壮，门巴主家为吾耳，科尔克孜摇得。

0: Uzun bu tüke bile bir yayı çıkmakla.
1: Şu buna. Mandık
0: hemsek.
1: Mandık.
2: Dadu, Abdullah benim tüylükine bir içip vere. Sınırımla mənzir körtmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada. Akan bilen bicem turmalay.
0: Bombaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy meyli bir iç birin ha, bir dem sergidep meyvası
0: ol. Onda diyen bilen.
1: Vay vay iç birin ha, iç birin ha.
0: Eh meylemse.
4: Ay! Acep sılkın.
5: Nim diyen çıraylı.
0: Balam! Balam gözüm açı!
1: Gel kısa
0: olacağım! Ayak mısın? Balam!
1: Gel kısa olacağım! Kutkuzunlar!
0: Kutkuzunlar!
6: Ata analar vəqədən keyin qança pushayman qılsanlarmı o'rniga kelmaydi. Keyinki pushayman özünge düşmən.
7: Balınızga küyünsiniz, balınızni avtomobil tünglikidin, deri istin sırtqı çıqarğızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi.

Bir tonna kağız yasaş üçün oya tutup derek kesildi. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amakta. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artı koyup yerlidi. Her günü közümüzde içip, ornımızdan turğandı tatıp, keşti çırağını öçürüp uxluğucu boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmay zor mıqtardaki bulğun işini payda kılıdı. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs kılıdı ki, tamakını aval yerim çını üsüp yap, kol kağızını ixtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bombağanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söydüğen tecəşlik kişilerden bolaylı.

Ondan sonra programımızda başlı aldık. Sizlerin teklif etimiz. Kaysi yolları kitu ve sizler yollarının ekbaları kandak yol uçuruları bir erişenlerine karşı alımız. Eğer sizler yuratkan şu yol bireklerde yol tutulganlık ekbaları bulsa, yürüyüş asta işte uçurlar bulsa, basanla buludu ihtiyaçlık dostlarımız paydalanı kaçmansın. Onun başka yine katnaş kay soradığan sual cevapla bulsa, sorsanla buldu. Biz mi hem dostlar sizler üçün şu sual cevaplık mezmullatını tayarladık. Kendi merhamet Şincan barımın 74 sizler üçün mulazım. Смерть.

0: Uşurlardan şu Abdurrahman Sümkçi, Zükre Kız, Bulbul Xanada hemenlerini karşılığımıza Kuanxuy Körükünün üstüde Maşilla bir kadar köplik hem de bek alayda tosuluş yok diye uçurunu tapşırıp aldı Kuanxuy Körük hazır çıravan ki. Hem de tosulgan yolu bileklerde hazır mı şu Dungchuan yoludun Vinchuan Şilu uçak Canop Şimal liniyesinde tosuluş iğri dostlar tosuluş görülüyor tuttum. Onun başka yana iştibak yüle Dungdalyan Qarbi Kutsi Canop Şimal liniyesinde okşayışla yana tosuluş ba. Yuhonan lu. Yeni mi şu Mingyuar Şilu'dun Xingmin Qarbi Kutsi. Muşu yol mu, muşu Canop liniyesi qarab manganda tosuluş ba. Onu diken hem iştibak yüledim az bas tosuluş ba bulup muşu Miran Ultra Krayon'un aldıda maşilla bir az köpe. Yani Fankı'dın kiyen kiyen liniyedin muşu Taban Pelu mangan liniye. Miran Şavcı'nın aldıda maşilla köp. Karşı tarafta maşilla köp eğir tosuluş yok. Lakin Miran Şavcı'nın aldıda tosuluş eğir. Onun başka Minhua Kutsu'dan Mao Hepin Nalu Canop Şimal liniyesi okşayışla tosuluş eğir. Onun dikin Guanghui Körük'ten Mao Hongshan Lu Canop Şimal liniyesi de tosuluş ba dostla yürüyüş azda. Suzhou Şarkı Kutsu da tosuluş ba. Yani Mishu Yingchuan Lu'dan Beijing Nanlu Şarkı'dan Garip liniyesi de tosuluş ba. Onun dikin Mishu 216. Dövlet Yülü'dan Guanghui Körük tarafı karapmanga vaxta. Yani Canop'tan Şimal gımangana. Yani Mishu Kırış liniyesi de Maşilla'nın yürüyüş azda. Onun başka yine Vinchuan Garibi Yülü'dan Mishu Dungchuan Lu Şimaldın Canop liniyesinde tosuluş iğir. İştibak yolu Jingyingludun Minhua Kutsi Canop liniyesine tosuluş iğir. Davan Peylo yani Mishu Dungdalyan Qarbi Kutsi'den İştibak yolu Şimaldın Canop liniyesinde okşaşlam tosuluş iğir. Dostlarımız önümlük paylansanla. Patigülün uçurda yakşımı Kunduz Ay Sefi Yan'ın aldığı yolları avan kendiydi. Buldu rahmet. Anlıq donla hazır Maşilla köp, lakin bek alayda iğir tosuluş yok. Çırak, kızıl çırakın sebebinden jığılgan maşilla ba. Onun başka yine Kaşgar şehirlik yumulak şehir yolları koşuluyor da ravan dedi. Abdurrahim Can'ın uçuruyor. Rahmet. Ahmet Niyaz Qarqaş yaktırıp anlayabatsız mı? Şundak rahmet karşı alımız. Onun dinkin avazı uçurladın. Avazı uçurladın mı kaptı dostlarına yetküzeyli ya. Nongming Baba dedi.
1: Yaxşı mı? Kunduz ay turdi.
0: Yaxşı turupsiz.
1: Müşvaxtınız hayırlı olsun. Sizi kızım karşı alınız.
0: Rahmet, rahmet.
1: Ben de size ulusalmaz olsun. Ben bürüyü yetti çöktüm ki ilsin anlığısı bulunan. Hayırlı hoş.
0: Buldu. Her vaxt karşı alınız. Yol uçurları olsun. Bir yerip masanız buludu. Ondan sonra yine uçurladın. Çöntiyen mi bana? Yaxşı görüp anlayıp da. Nasıl dostlarının huzurluğu bir nakış takdım kılaydı. Şok nakışladın anlığa aşmansanla. Buludu. Merhamet.

Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 katnaş liniyesi.

Kapati talun kesken aman bir yırıldı. Belgelik somuğu yese, Chuangwi markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tekimi köp soğukat, mukapat Hongqing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618. numar.

0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ningizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bersang, shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodi siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin görünüşlər qatarlıq rəngdar məzmunlardan qanğıcı huzurunu alaysınız. Köngül qoyub təyirlanğan bu məzmunlar sizə şadlıq bəxş etmiş bilən birgə sizni yana türlük bilim savatlığı egə qılıdı.
3: 107.4 qatna sənət radiosunun doyin süpsi sizin doyindəki sırdaş dostunuz bub qağısı.
0: Esiniz də bolsun izdəş nömrə XG1074.
4: Şeje 1074 to?
5: Beijing vaqti soat 19.
6: Urumchi shahri suv usti bog'chasining yonidagi Jili do'konida ko'lami 50 kvadrat metrdan 110 kvadrat metrgacha 5-6 qavatli liftli kullik va Yevropa pasindagi uylar bor. Sotib olsangizlar ko'chib kira olasiz. Telefon 0991257418. Xinjiang Jili mablag' silish taraqqiyot chek shirkatining yangi uyini oldin sotish ijozat nomeri 2025-650-102-00-824.
7: Mana boshlandi.
2: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
8: Жолдырыңызда біз әмірі.

0: Uçurlar Karabasak'a bu kalçamının uçurda Luşan Kutsi Koşluniye'de şunçilik ravandaydı. Köptün köp rahmetken avazlı uçurladın Akkep'ten uçur vakene. Bu kulcudun uçur akşan anla bakaylı Akkep'ten.
1: Kulcudun yolu kavarı. Doğuma kızık taraftın. Sen orada akşarken yolu manga 23 lama sorla kipte.
0: Oğlum.
1: Başını dekçik.
0: Yusufcan, Zühre, Abdurrahman, Abdu isimlik anlıkçımız, Bulbulhan, Bulbulgoya, Gülbergi. Hem olayı selam.

0: Qaysanlar dostlar, Şinjan varımı 74-də, mən Bayraziya, mən kəldim ədə, mən kəldim. Qarşalımız Bayraziya, qaysə yollar ketib atsız? Bir xətərlikdə xər puçur verən, yəni, Cucanludum maşın bək köp, deydi Bayraziya. Bavşanlu qoşluyədə şun da ravan gə, Məhmud canı uçurək, Bavşanlu ravan deydi o. Hə, Qunduzgül qarşalımız, qarşı alımız, xalıq yoludu maşınlı səlb bəl köp, deydi o. Cəpa çəkidəqən buldunuz. Lekin avazınızda anlı valdığımı bulduk. Haa, deydi. Rahmet. Onu da kin İmam Ömer. Kaysi yol buldu bu? Sağ yolu işin ama. Maşalla cikamizke, yollara banke. Allah bakayla ya.
1: Mama, şimdi de seferlik mi kurdurdu? Ondan 5 minut oldu ya.
0: Kanda?
1: Maşından 3-5'in çıkarı tutmalısı ya. Bir süreç yolda, sağ yolu da.
0: Yaman kıptı. Ah, şu. Ақылың балысы осы мұнда қымайтты әдетті. Өзің балысы өмсі шақшын, а? Ене Абдырым әпәндім.
2: Құрыңыз, жеттіру көп, ұясат, шоқырды, сай, яқынысы, ақынды, әтүрді, яқынысы,
0: сәйсіз,
2: солық отыр, орынды ел қағырын, кемпей ел, әкәркен ел елісін,
0: оны айлысына ел елді қарапмағы, елді қарапмағы, Mehirlik salamlarım bolsun. Qarşı alım mən. Radionu 174 toğırlap sizin kütüb oltırğandım deyib. Bir adımız rahmat. Onun keyin Mayburanın da desə. Davan mavu dajon tötes dükanının aldıdın. Davan peylu da maşılı bək köp, bək köp, bək tosal deyib. Çünki yolun yerimi tosulub tosuq qalmasın dostlar. Quruluş qıvatıdı yolun yerimi tosuq. Burun 4 liniyalik yol hazır 1 liniya qaldı. Maşın jiq, iniqli jiq. Şoğa o yolnı tallamaylı, tallamaylı. Bulamda Yasinjan qarşı alımız. Onundan keyin xalıq yolu körüknün üstü qoşluyada hazırçı ravan. Xeylungjan yolurumu şunda ravan deydi. Rahmat. Onundan keyin Jujang yolurdu maşılı bir az köp deydi. Rahmat. Yana bay yigitnin uçurda hada hada avaray bir xıla turdu yağmur yağamdı dep. Ürümçidə şunama Ürümçidə ova Yağmur bak ya. Wow, 3 gün yağmur depti manında. Bugün mavi kelgüsü 72 saatlik avarayı karısak, kelgüsü 3 günde Ürümçü'de yağmur bak ya. Demek aptimobil yuş kımas kemetke. Jüp bulamdı kaya bu maşını ya. Ben şunda oyla bu maşını jüyeşini oylaştım yağmur. Jüyeşini oylaştım yağmur. Eti bir jüytemiz de oylasak, eti mi yağmur bak ya. Demek aptimobil yuş kımas kemetke. Bayi git. Yağmur bak ya. Deydi ucuma. Rozcan.
3: Tamam, normal yetiştik. Kuzgayra yaşını kanda havalı yaşı havadır. Dekkenizden Kışkari yol her vakit. Kışkari kirlanmanı alı kedim koşuymuş yolu aramanken. Kışkari'nin avarajında salkın. İşlevele, işlevele, zapatat, işlevele mi rahmet.
0: Yaş vaktimizde işlemeye, müştahakta işlemeye kaçan işleyimiz. Pinsiye çıkarsak işle gülünmaydı. Şu an hazır işleş gerek. İşleştiğin güzel iş var mı? Ehmetlik gönüllük iş var mı? Da bekle. İşleyen işleydi kan tuza.

Rahmatjon qizi, tos qaldim maningga bala soyuni qilildi deydi. Shiqibdan soynashdan eng yuqori pallasida mavo shu tiz qadamlik matangsiga siz shu bala soyuna kesingiz. Cho'lpon bo'kdingizda, bo'kitdingizda. Boyam ishtibaqildi bir vaqa yuz bergan sababi bir taksi kira olaman deb na jiddiy turmuz tutib, ikki avtobus

0: Sanat Radyosu'nun bir basta anı kalıp atkan yollarınızda biz Emrah programımızı.
1: Жайшан районы Чоң Базар атрапыга жайлашкан Доомаңдыки яңа үй ласы этилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ла. Гүллүк совгат кылынды. Совгат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп ба. Чоң Базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87. 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan Halkara Avtomobil Sanayeti Körgezmesi Şinjan Halkara Jygyn Körgezme Merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň bir derejelik Bayraktar Avtomobil Körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
2: Avtomobil setip alganda hökümetniň mahsus ýardam puludan behreman bolgulu boludy. Ýa-ni energiýalyk awtomobillar gartylgan etibar beriş salmygy aşyryldy. 949 Qatnaş radiosy we 107.4 Qatnaş sanat radiosynyň programlary gatnaşsaňyz, awtomobil körgezmesine biletige haksız erişiş pursaty bar. Ýaxşy awtomobillarny töwen bahada setip alyşyny oýlasaňyz, Şinjan Halkara Awtomobil Körgezmesine keliň.
3: Semlik radio anıqçı dostlar dehtanlarda bulup atqını keşlik yollarınızda biz Emra programımızı men qındız aytur de davamlaslar üçün mülazimatda. Onda olsa dostlar qaysı yollarda ketip atsılar. Keşlik qatnaşın yuqur pala vaqtı etosulgan yol bilekler turup qalgan bolsaŋlar uçur beriŋlar. Ehtiyajlıq dostlar paydalansın. Özüňizniň mühim bir kişilik qoşqan töýpisi bolsun. Şinjan 1074 sizler üçin mülazimatda. Qatnaş qaysı soraýdygan sual maslahatlap oturup qoysaŋlar boludy. Qeni merhamet. Onda olsa Turgun jandaydy, bayam degendek, tajribesi yok, yeni taksiçiler şunda kılamak edip oylaymız. Ya komisar vazifeni bekiştik orundayım, hazır aşçı pul tapma edip kolunu kütaya geçil, jak kıdıl toxtap. Aldı geyni maşin ba mu, bey xatar mı, emes mu, karım aylam, toxtaydı gala bakken. Hem de bunun uzun yıllık tajribi ketudu, konustamla asasa onda kımaydı da, doğru. Qaylik mağdıgan şüpürla, taksiçi dostla, bekçik. Aşı bir kısım ana maşindak medeniyetsiz mağdağın şöpürla peyda bu qavatıdı. Ruhu beylu qoşliniyada şunda ravan daydı bu xalçı. Bili bilin yukarı qısavat ne daydı? İlgar malım. Hava ısıq vaqtlada mayni lıq qıdı qoşqı bulmaydı. Künni xijil qıldığan oyada. Rız. Muşu materiallarda görüşümüz çe dostlar hem de hazır yaz pesilde onsuz yakından yak tüm hem de hazır tümuz vakti avam temperaturam yukarı avam sıkı mesela muşu mayni lık kaçılı ötüşkü bulmaydı gene çoğum belki azırak boşluk arlık kop koyuşumuz gerek ya cuma mesela izcil 200 koyluk may kaçılı atkan bosanla onun 20-30 koyunu kamera kıp kaçılanla 300 koyu oğan bosan bakışaş kılıp Әлі көйлеріне камера қыпчы мұнда Әшіне таңызсаңыла бұл өткен бұл әмдейм өші Мұтақасызләнің Тәжірбедің өткен бір екілерге Жүм Қош Онда са ұшчырладың Алейнің ұшчырей
4: Әпісілер өсекілеріне дәрәзі Әзмізден тұра дәрі дәрі дәрі дәрі дәрі
3: дәрі дәрі Qashqashar 1-nji otur mektabynyň aldy qoşnyýada maşinalar köp tosulyş ýok dedi Abdurimjan Rahmat Rozijan.
5: Selam benim yetişte kuzere, adır Şparhan Şuva Sarayı'nın yolda gördüğüm koç iniş yıllar ağırken benim püşürüm kancilet bıraktı. Uzun bıraktı, mükafatın atanı bıraktı.
3: Püşürümüz yenilik etti mi? Aran 217 durduk. Xalık ile azıcı ravanken, ilgar malın biyologiyelik boğanken, ma biyologiyelik bir yıkılığından tatkik baksa, bir nazriyeden oturup baksa. Mükafatlar eriş kese, pahırlın kese gidim. Oy, onun sızma hazır neticileri pek köp, erişken neticileri, yaratkan neticileri pek köp. Ay, hınım, yolu xabır bəsəm, Şinxuan nalun maşin köp dedi, oy, gulima moşa. Yaxşımsız. Fukangci, tavan peylu, albik qarap manganda maşilla bək çıx dedi. Hasta, bu yolla şıxılıp tosulup luvatıdı, tosulup luvatıdı, yolunun boyuqa. Мошинда машин жик, һәм шу кеш катнашын юқур пәлле вакыты булсын, әтгә әттегәле катнашын юқур пәлле вакыты булсын. Бәй

0: Demek radio anlaş dostlar, keşlik yollarınızı bizim rap programımız davamış atıdı. Yine onda olsa programımızın merhamet davamlıq yol uçurları besanla. Şincan 1074 sizler üçün mülazım etdi. Kegen uçurladın, dostlar yet güzeli ya, yine cavulan.
1: Öndüzeyim, sünni emra ilip başına akır koşmuştur vaki.
0: Buldu rahmet, yeni bir uçurayım.
1: Öndüzeyim, sünni emra ilip şunda revan kaptok, nöğretmene, bu vişin gönçan az kalanda mı şu?
0: Bolu rahmat. Ha, yana uchurladin mavu yechin Anargul ismli do'stimiz. Naqshnalig'i ashmani ketib etibdi yo'llarda. Ey. Ha, rahmat. Naqshlar nurg'un do'stlarimizning yiqillarini sig'indirib qo'yibdi, asildi qo'yibdi. Chungsan yo'llari ravandaydi Abudoning uchuri. Onun dikin yangzang yolları ravandaydı. Rahmet Kaplan.
2: Anzar mesela taşkan ne kadar mı çizgan ne kadar çizgan heymalı asan abdın. Toğustanı pişirge maşo. Pişin dostakan tere pişirge yana berge mağı güve dinge karakman gayanışma. Kabiye toplattı.
0: Oldu. O nayenin taksist usta. Pulu az deyip naye içi bardağın kırani. Rat kılıç doğru emez. Doğru. O çün mandakken vakti tuş, onun vakti bak emez mi? Aşı nayetçik meksuz mandakken şu maşin toktak etken de ki başka maşin neymiş de kırakıp çıkıdığan gepke. Hem de o şu adamın özünün işitte hem de kançılık vaha koyup mandu. Beijing vakti saat 22:20'de toktaydı o maşina de çöndürüş beygen dostlarımızın bak ya rahmet. Rahmet. Yerken katnaş idarısının aldığın şimal tarif karap manganda koş liniyeti maşılı bir az köpteydi badam taksi. Galibiyet üyeli dabaza mangal liniyeti usulup hazır Şincan daşıyonun aldığı geldi tusuluş deydi. Şokranla uçuruyor rahmet. Yeni bir dostumuz.
3: Ay rahmet o yerlerde işin bakıyorsunuz. Radyo aldığın kentmesi bilen rabulur.
0: Rahmet.
3: Ben rahmet.
0: Rahmet ede rahmet. Saniyem de mi uçuruyor vaki?
3: Salam salam kumuza yaksınız mı?
0: Yaksınız. Biraz
3: akşam mekanı kuş kalkın. 30 milyarı falan da olsun. Şimdi Allah'ın mekanı olsun. Yine de olsun. Salam merkezi. Ne düşünüyorum? Kıyma besinleri bilen sizi. Çok çok kalk gelme. Zem bir erken koyu teyze de pazır koyu sarsı kiri. Bana dindir. Şu koyu sarsı otlarım bu.
0: Yaşıttı.
3: Hemen de tam oturmuşsun. İkin olayın oğuzu al hayat. Çıkın olayın. Beyler bir hayat. Dilanız hayat. Çıkkını. Eksperiment. Akasanlar. Ne? Söyler var, şimdi moyti yaktı girenler. Bize morlaştır koyman go, kilon var mı ne? Kimse şimdi kilon var mı? Katar biz, bizim de neman kıytay.
0: Rahmet ede.
3: Bu yüzden sırtıp, otlarım. Bizim de ben de erkelik gerektir.
0: Rahmet ede bana, videodan evet siz bana. Hava salkın turam ne? Yağmur yağdığında dek durdu. Bu
4: sıra hal tutuk bana.
0: Yağmur çıdığında dek durdu. İşleriniz yaxşı bolsun, adıqlarınız gün yaxşı çıxıb, aşad könlük otağaysız. Cuma, yamalıqda tonuldan çıxıb, çitay yolu çüş iğizdi maşallah, bək çıxgən.

0: Şinjan Halkara Jığın Körgazmı Merkezde Ötkizildi. Garbi Şimal Rayını Organ Tarafının Bidarizlik Bayraktar Avtomobil Körgazmısta 60'dan artık danlık marka, 800'den artık avtomobil tipi nağ meydanı jam boludu.
1: Avtomobil seti alganda hükümetten mahsus yardım puludun bahraman boğulu buludu. Yeni energiyalik avtomobilla kartılgan itibar beri salmaqı aşırıladı. 949 Katnaş Radyosu ve 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları katnaşsanız, avtomobil körgazımızdan biletigen haksız erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillani tövən bahadi seti bilişini oylusanız, Şinjan Xalqara Avtomobil Körgazmısı kilin.

0: yağmur. Tağlıq rayonunun qısmen jaylarında qarı yağmur yağıdı. Yuqırqı qısmen rayonlarda və şərqi Şinjanda 5 bal ətrafıda qərbi şimal şamili, şamal eğizlarda 9-10 bal boran, 11 bal ötkünçü boran çıxıdı. Janubi Şinjan oymalıqının otra şarkı kısmıda 5 bal ətrapıda qeypas şarıq şamili, 7-8 bal ötkünci boran çıxıdı. Qısman jaylada qısqa vaqtlıq çan tozallıq ya ki qum borallı havarayı görülüdü. Tarbağatay vilayeti Qaramay şəhri, Şeyhansı şəhərinin şimali, Qashqar vilayeti, Aqsu vilayeti, Bayoğlin oblasti, Turpan şəhri, Qomul şəhərinin qısmən rayonları da 35 Selsiy gradustan aşıdığan yuqarı temperaturalıq havarayı görülüdü. Turpan şəhri, Qomul şəhərinin qısmən cayları da yuqarı temperatura 40 Selsiy gradustan aşıdı. Abdınım rayonunun başqa cayları da hava uçuq ya ki bulutluq bulup, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüz keçə azıraq yağmur yağıdı. Tövən temperatura 17 Selsiy gradus, yuqarı temperatura 29 Selsiy gradus bulut.
0: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asasi məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Şinjanğı nişanlıq yardım veriş muhabbeti, Tiyanşanlı qapladı mavzuluq akbarat məxsus maqalisi.
0: Mehir muhabbetki tolgan Tiyanşan, Şinjanğı nişanlıq yardım beriş iznaları sahibimizde, Şinjanğı yardım berişini izcil davamlaştırışını karar kılgan, Şinjanğı yardım bervatkan kadır Van Yauni tonuşturumuz.
1: Şinjanın tokini çoğunçanğı yetküzüş kuruluşta, cemi sırtkı yetküzülüyen tok 30 milyard kilovat saatlik ötkelini besip ötti.
0: Şinjandaki kölümü en çok yukarı süratlik taşıl mulazmet rayonu, Qomul mulazmet rayonu pütüp işe kırıştırıldı.
1: Atanım rayondaki cayla xalıqı nefiyat küzüş istimal beltini faal tarıqtıp, köpkül tedbirini tən kolunup, istimalının hayati küçünü uruqıttı.
0: Can nahiyasının ekologiya muhiti sıcıl yaxşılınıp, ətvarlıq yavayı hayvalla köplep payda boldı. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Hazır, yeni idiye arkalık yeni musabıya yetekçilik kılaylı. Tapşırıqını əsli çın saklap, 15-ci 5 yılda cesaret bilen alığı ilgirleyli sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız kabri. Baş şuji Xi Jinping, Şinjanğı nişanlıq yardım biriş hizmetinin salmağını zor aytıp, Şinjanğı nişanlıq yardım biriş hizmeti mekanizmini mükemmelleştirip, Şinjan hizmetini birlikte yakşı işleş kerek dep görsetti. Şildim bu yan merkezgi karışlık orulla, Şinjanğı yardım gerivatkan ölke, bevastı karışlık şehirle, yeni devirdeki partiyanın Şinjanı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızıçılaştırdı. Şinjanğı yardım gelgen kadırla, ıhtısaslıkla, Tiyanşan'da yıldız tartıp, kabiliyet, teknik arkalı kuvvet koşup, özgeçi kesip uğulunu çıngıtıp, halık durmuşu emeli işi arkalı illiklik yetküzüp, Şinjan'ın yukarı süpetlik tarakiyatıga her taraflımı küş koştu. Şinjanğa ıhtısaslıkla, teknik cahati yardım veriş, Şinjan'ın yukarı süpetlik tarakiyatı küş koştu ki, yadroluk trak. Kadırlar ve ıhtısaslıklarını Çigir rayonundaki milletler rayonuna nişanlık yardım verişke evetiş, devletinin rayonla mas terefiyatı ve milletler iştifaklıkı türtüke buluştaki muhim tedbiri. Bir yıldın bu yan 11. Türküm'de Şinjanğı yardım gelgen kadırlar, ıhtısaslıklar, yerlikteki kadırlar amı bilen birlikte köreş kılıp, Şinjan'ın cemiyet, mokumluğu, milletler iştifaklıkı ve yukarı süpetlik terakiyatını ilgir sürdü. Devlet doğru nazaret kılış başkuruş idarısının Şinjanğı yardım gelgen kadır, Beyhı, Şinjan Doğru Nazaret Kılıç Başkuruş İdarısının muavin başlıklık vazifesi bilen çeniqiş jarayanında doğrularını enge aldırış, qırım boyumlarını nazaret kılış başkuruş, kanun icra kılış, tekşürüş, qatarlıq köp sahaya mesul boldı. Şildin buyan u Şinjan'daki 14 vilayet oblastı berip, Şinjan'ın tibbi doğrugarlı kesbide köpligen zor bösüşünü kolgu keltürüşüge türtükü boldı. Beyhı mındak dedi. 2023 yılı bir bütün ondan bir türdeki cümleyi doğrularını kilini ikide sınav kılıç testiye kadın işkini. 2024 yılı töt ne? 2025 yılı cümleyi icadi doğrularını kilini ikide sınav kılıç testiye kadın altını aldık. Bu cahette bütün memleketteki herkaisi ülke, abdonum rayon boyunca aldın

0: ورندو تربات بس بايخو و خزمت داشترنن ترشتالق دا شنجاننن كوبلغن داوالش اسكنسي بازار غسيلنب ملي تبابت دورگرلك تدقيقات سجل الغ سرلد و ياش كادرلارن تربيالش كورسن تشكيلب özü سنب مسؤولو بولب ياشلارن تدقيقات تيمسي اشلاش قانون نظام اوگنش اساسي قاتلامغو تشكي يتكلد Avtonom rayonluk doğru nazarat kılış başkuruş idaresi enge aldırışını başkuruş başkarmasının birinci derecelik modiyeri azası Beliqız Obulqası mındak dedi. O Şincan kelgüsü de kaysi kısmetlerinin işleşi, kaysi yönelişki karab terakki kılışı kerek diyen meselelerde bizge konukürüt yetekçilik kılıp geldi. Kesip, ixtisaslıkla teknikini aylandırış emeli önümünün mühim bastısı. Qızılsu, Jansu kəsiblər bağçı rayonu, Jansu'nun Şincanğa yardım veriş komandallıq ştabi, 2020-ci il Şincanğa yardım veriş məbləğidən 244 milyon yuan ajırtıb, küşünü mərkəzləşdirib bərpa qılğan zamanıvi kəsiblər bağçı rayonu. Bağçı rayonu, Atışari, Künşən kəsiblər rayonu, Uluqçat nayası, Çangco kəsiblər rayonu, Akçin ayası Vuşi kesipler rayonunu ibaret Üççong kesipler rayonu baylıkını birleştirip umumi plandaki kölümü 12 kvadrat kilometre kilidigan jabduk yasımıçılık, tokumıçılık, kiyim keçek, kuruluş materyallarını pişiklaş, elektrik kuraştırış katarlık kesiplerde noktalık yetiştirip bekiri güzüp, ela süpetlik yürüyüşlük mulazimet, mükemmel kesip ekologiyası arkalık 3 yılda 20 neçi karxanını kesipler rayonuna makallışkı celip kıldı. Şincan Eyrfa Lifit Pentechnics çektik şirketi kesipler rayonundaki karxanlarının biri. Şirketinin baş direktörü Li Changchun muhbiri gümündak dedi. Zavut binası ve üskünü yardım pulunu Şincan'a yardım veriş kumandallık iştabı təmirledi. 6 milyon yuan yardım pulundan bəhrimən bulduk. Texniki məsələsini Jansu, Zhejiang'nın deniz boyu rayonudaki yukurtuven ekim zavutları bilen udullaşıp əlkılımız. Şincan'a nişanlıq yardım veriş, kesip kuruluşu cahatı yardım veriş, xalip turmuşuqı yardım veriş ve yöləş. Teğmi muhimi, kaliplerini tutaştırıp, medeniyet cahatı yuğurulup, kan qeyrindaşlıqını tutaştırıştan ibaret. Bir şey yıldın bu yan her kaysi ölkü şehirle, Şincan'a yardım veriş türden 6500 netçini yolu koyup, 100 milyar yuandın artık meblağ saldı. Sahiye sahasıya 7 milyar 500 milyon yuandın artık meblağ selip, 1 milyon 100 min kvadrat metre ul əslihe saldı ve kengeytti. 30 netçimin davalaş püskünüsünü kirküzdü. Şincan'a mağarıp cahati yardım verişte 17 milyard yuandın artık meblağ selip 10 mıngdın artık oktukçını Şincan'a yardımge evetti. Şincan'a yardım veriş hizmeti de Moğol neticilerinin kolu gelişini Şincan'a yardım veriyatkan kadırlarının töpüsünün ayırıp karıgılıp olmaydı. Merkezge karışlık orundun 11. Türküm'de Şincan'a yardım gelgen kadırı Fen Miao mındak dedi. Her millet amısı işkı uğruluş arkalık güzel turmuş yarattı. Bu bizden en zor kuşallıkımız. Merkezge karışlık orundun 11. Türküm'de Şincan'a yardım gelgen kadırı Liu Xinyu mındak dedi. Köp hasılatkı yeriştim. Şincan'dan ibaret bu münbet tuprakka rahmet. Biz bu yıl Şincan bilen birlikte halkıra hemkarlılık türüge ıltımas kılışını planlavatımız. Merkezge karışlık orundan 11. Türküm'de Şincan'a yardım gelgen kadarı Şu Cü Çao mındak dedi. Şincan'a bulgan mehri muhabbetim çınkır. Şincan'ın münbet tıpırıqı da ösüp yetildim. Bu tıpırıqtın ozuk aldım. Mən Şincan oğlanı. Kalbim koylunuğu təlpinudu. Tiyanşan'ı koğdaymen. Şincan'ın barğansırı güllep yaşınışını ümit kılımen.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz 7 ayının 24-cü günü, 7 ayının ahiri 8 ayının 5-deki kelkünti müdafiyeleniş, kurgakçılıkı takabıl turuş ve ormanda, otlaqta, ottın müdafiyeleniş, ot öçürüş hizmetini tekşürüp tetkik kıldı. U munularni ta'kidladi. Boshchi Si Jinpingning opatdan mudofiyalanish, opat zeynini yeniklatish, opatdan qutqizish to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur o'g'inib va izchillashtirib, Markaziy komitet siyosiy byurosi yig'inining ruhini izchillashtirib va amaliylashtirib, Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirmasi bo'yicha tuvan chek tafakkuri, oxirgi chek tafakkurini kuchaytirib, har vaqt xotirjam bo'lolmaydigan mas'uliyatchanlik bilan 7-chi oyning oxiri 8-chi oyning 5-idagi kelgunda mudofiyalanish, qurg'oqchilikka taqobul turish xizmatini puxta, yaxshi ishlab, o'rmon, o'tloq o't opti yoshirin xavfini umumyuzlik birma-bir tekshirib, har millat ommasining hayotiy va mol-mulk bexatarligini yaxshi qo'g'dash kerak. Erkin Tuniyaz, kelgunda mudofiyalanish, qurg'oqchilikka taqobul turish xizmat ahvoli dokladini angladi. Avtonom rayondagi nuqtaliq suv ombarlari, suv rayi punktlarining yurishini silliq o'rinlashtirdi hamda suhbat yig'ini ochdi. U munolarni ko'rsatdi. Navbatda Avtonom rayonining kelgundan mudofiyalanish, qurg'oqchilikka taqobul turish vaziyati intayin keskin murakkab. Behudlik ideyasi talay sinash peshiksini qat'iy yengib, ko'zdish, o'lchash va signal berishni yanami kuchaytirib, yomg'ir ahvoli, suv ahvoli, kelgun ahvoli o'zgarishiga yaqindan diqqat qilib, ma'lumotning to'g'riliq darajasini o'stirib, qiyondan mudofiyalanish qisqa mazgillik signali tarqitish xizmatini nuqtaliq yaxshi ishlab, chaqirgan hamon inkas qaytirish mexanizmini qattiq amaliylashtirish. Daryo kul Su ombri, geo-opat asan yuz beradigan rayonlarda yoshirin xavfni birma-biri tekshirish, tuzashni cho'nqur qanot yoydirib, masala bor xatarlik suv ombarlarga chin qadilib, kelgun mazgilidan bexatar o'tish tadbirini puxta, inchka amaliylashtirish. Kelgun ig'zi, sayohat manzara rayoni, qurilishchilarning turar joyi qatorliq o'rinlarni nuqtaliq birma-bir tekshirib, Bayqalgan masalalarni darhol tekshirib, darhol tuzitib, yoshirin xavf xatarni opatga oylanishdan burun tugutish. Odamlarni tarqoqlashtirish loyihasini inchkilashtirib, kelgun kelganda tarqoqlashtirib, xatardan saqlanish xizmatini yaxshi ishlab, suv ombri, tushirgi to'smisi qatorliq suvchilik qurilishlarining yurishini dal joyida tizginlab, kelgundan aql mudofiyalanishga pan texnika orqali quvvat qo'shish. Kelgunda mudofiyalanish bilan qurg'oqchilikka taqobul turishni ikki qo'lda tutishda chin turib, qurg'oqchilikka taqobul turishdan uchga haqiqiy kapolatli qilish nishonini amaliylashtirish. Bingtuan bilan yerlik hamkorlashishda chin turib, mas'uliyatni chingitib, bexatarlik tuvan chekini qat'iy saqlash kerak. Erkin Tuniyaz, Avtonom rayonining o'rmonda, o'tloqda o'tni mudofiyalanish, o't o'chirish xizmat ahvoli dokladini angladi. O'tdan mudofiyalanishdagi muhim nuqtalarni silliq o'rinlashtirib, o't opti xavf-xatri va mudofiyalanish tizginlash tadbirlarini egalladi hamda suhbat yig'ini ochdi. U munolarni ta'kidladi. Hozir butun avtonom rayon o'rmonda, o'tloqda o'tdan mudofiyalanishning oshqishliq mazgiliga kirdi. 10 qitimliq mudofiyaning 9 qitimi bekorga kessimi mayliki, bir qitimi mudofiyasiz qolmaymiz deydigan o'sharlikni saqlab, ko'zdish, o'lchash va signal berishni yanami kuchaytirib, odam kuchi orqali mudofiyalanish, texnika orqali mudofiyalanish qatorliq ko'p xil vositani universal qo'llanib, butun kun to'liq qoplab, udunliq ko'zdib o'lchab, o't ahvolini baldur bayqash, baldur signal berish, baldur bir taraf qilishni amalga oshirish. Yaqinqi mazgilda davlat ishchi sirtida yuz bergan bexatar ishlab chiqarish hodisalariga selishtirib, uningdan tajriba savoq elib, xavf-xatarga taqobul turish jihatiki kamtuklikni radlab, manbadan boshqarib, xavf-xatarni tugitish. Umumiy xalq o't mudofiya tashviqot tarbiyasini yanami kuchaytirib, dalada o't manbasini boshqarish tizginlashni chin tutib, belgilmaga xilof o't ishlatish qilmishiga qattiq zarba berish kerak. Har qaysi munosabatlik tarmoqlari jiddiy taqobul turish loyihasini mukammallashtirib, amaliy jang manevrini doimli qanot yoydirib, qo'mondonlikni, kuchni, jabduqni, moddiy ashyoni oldiga yetkab mudofiyalanishga turtki bo'lib, jiddiy ishlarga taqobul turib bir taraf qilish iqtidorini oshirishi. Кеч күндүз дежурный

0: Lik qilish va o't ahvolini doklat qilish tizimini qattiq amaliylashtirishi, ma'lum qilmaslik, kechiktirib ma'lum qilish, chalib ma'lum qilish masalasini qat'iy tugitishi kerak. Yusufjon Mamat, Muqiyat Jar Muhammad tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Shinjonga nishonlik yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Merkez devlet organından 11. Türküm'de Şincan'ı yardım verişki kelgen kadarı, Abdonom Rayonluk Devlet Zimini'ni Universal Tüzeş Merkezi Partiya Komitetinin azası Muavun Müdiri Wang Yao kesip olaydılıkını yakşı cari yıkıldırıp, bu ken tuprakta yeşillikini köpeytip, Kakas Dağını əsligi kaytırıp, Şincan üçün merkezden ekologiyanı qoğdaş, əsligi keltiriş məbliğini köpləp qolığı keltirip, Şincan'ın ekologiya muhiyetini qoğdadı. Şinjanda 3 yil tirishib ishlagan Wang Yao hozir hamma odamni ta'sirlantiradigan bir qarorni chiqarib, Shinjonga yordam berish xizmatini yana 3 yil davomlashtirishni tanladi. Tabiiy boylik ministrligidagi Wang Yao 2023 yil 7 ayning 5-ida Shinjonga kelibla noyiti qo'l tutadigan masalaga duch keldi. Aynı çağda Şinjan devletinin tarihten kep kalgan taşlandık kallarının ekologiyasını əsligi keltiriş ülügi kuruluşunu ıltamas kalabatkan bulup, bu da 2 yıl hiç kandak hasılatkı erişelmegen idi. Wang Yao kesip əvzellikini toluq cari kıldırıp, mutakhasislerini Şinjan'a gelip yetekçilik kılışkı təşkilləb, bahalaş qaydisi rətləb, yolgu koyuş layihasını qayt-qayt mükemmelləşdirdi. Hatta Bahar Bayramı'da Türk grupsi bilen bile Beijing'deki mehmanxanada ıltımas kılıç materiallarını tüzütüş bilen aldıraş boldı. Wang Yao mündaq dedi. 2024 yılı 1. aydın 6. ayıca 20 yıl demelip bakmadım. Oylumuğa yerden bir tür memleket boyeci 2. yani bir tür memleket boyeci 6. orunda turdi. Nayet uxuş boldum. Jonghar oymalıqının gərbidiki Qarmay şəhri və Şərqi Tianşanın cənubi etigidiki Turpanı şəhirdən ibarət bu iki tür Şinjanga mərkəzinin 600 milyon yuan mükafat yardım pul məbliğini elib gəldi. Abdonom rayon bunu fırsat bilib 2025-ci il qayrat üstəki qayrat qoşub yana 4 turni muvaffaqiyyətlik iltimas qılıb mərkəz maliyyəsinin cəmi 1 milyard 800 milyon yuan mükafat yardım pul məbləğiga erişdi. Şinjanın taşlandıq qallarını tüzəşdiki passiv vəziyyətini təl töküs özgərtdi. Wang Yao, kan ekologiyasını əsliyi keltirişdən başqa, Bengtön bilən yerliknin 3 yerlik, 2 kişi birləşib ıltımas qılğan dövlətnin 15-ci 5 yıldiki tağ eqin quruluşuna yetəkçilik qılıb, türtükü bulub, vadını tüzəş qiyin məsələsini əl qıldı. Wang Yao mındaq dedi. Hazır kan ekologiyasını əsliyi keltirişdə xeli köp ülügi quruluşla qılınavatıdır. Yan bir kısım kuruluş ve tağ yakın kuruluşu ıltımas kılınış baskıçıda durmadıdı. Yine Şinjan'ın muvaffakiyetlik əsliyi keltiriş təcrübesini xulaslaşka doğru kilodu. İşleşkitik işli hizmet nait köp bolğaçka bu yerde gelip yine 3 yıl işleşini karar kıldım.
0: Stansımız muhberi Yangzhou haber kıladı. Qumul Chongqing plus minus 800 kilovoltluq alohida yuqori besimliq turaqliq tok yetkizish qurilishi 2025 yili 6 ayda ishga kirishtirilgandan tortib hozirgacha sirtqi yetkizilgan tok 30 milliard kilovat soatlik o'tkaldan bo'sib o'tib, Shinjangning energiya boyligining afzalligi va o'rnini namoyon qildi. Hozir dal mamlakatning yozdagi energiya yuqori pallasidan o'tishdiki tok bilan ta'minlashga kapolatlik qilishning oshqushliq bosqichi. Shinjangning qisman rayonlarida yuqori temperatura, qurg'oqchilik, qisman joylarda yomg'ir yog'ish qatorliq murakkab havo rayi ko'rildi. Bu Shinjangning tokini Chongqingga yetkazish alohida yuqori besimli qurilish uskunalarining bexatar muqim yurishiga nisbatan sinoq bo'ldi. Davlat elektr tori Shinjang elektr energiya cheklik sherkitining axborot bayonotchisi Liu Wenlong muxbirga sherkatning rayon xalqi tok bilan ta'minlashga kapolatlik qilish tuban chekini saqlash uchun yurishtirish asrashga kapolatlik qilish xizmatini kuchaytirganligini aytib mundaq dedi. Шинжан Баркүл тұрақлық токни өзгіріштен токқа алмаштырыш пункті толық автоматик чарлап тәкшіріш, инфира қызыл нұр арқылы клапан температура

0: Kıl medeniyet faaliyeti ve özgüç rayon layihası yeni devirdeki Şincan nəşir işlerinin mol neticelerini her tereflini namayan kıldı. Şincan körgezmi rayonu çoğunçanlık okurmen Liao Fangzhu'da çoğunkur təsiri kaldırdı. O mündak dedi. Şincan'ın köplügen nəşir boyumi rayon xaslıqı ige bir kısım medeniyet icadiyeti boyumlarını körüp Şincan'ı, Şincan hikayesini teximi çüyendim.
1: Stansımız muhbiri Joyozun xabar qiladi. 2026 yıllık Şinjan Jongyi Tibabeti Doğrugerliki Medeniyet Bayramı 7 ayının 25 günü Qashqar şehirde başlandı. Bu növetlik Jongyi Tibabeti Doğrugerliki Medeniyet Bayramı'da Jongyi Tibabetini düşünüş, bilim ögünüş, sağlamlıktan huzurluştan ibaret faaliyet ideyesine emel kılınıp, mutakhasler halis kesel görüş rayonu, muvaffaq texnika körgezme rayonu, Karxanalarının özgeçe körgezme rayonu, amıvi medeniyet icadiyetini sınaş körgezme rayonu, Jongyi Tibabeti Doğrugerliki medeniyet sapası körgezmesi ve kanunu umumlaştırış rayonu tesis kılınıp, her millet amıga Jongyi Tibabeti Doğrugerlikinin özgeçe sehri küçü ve çoğunkur asası etraplıq his kıldırıldı. Abdunum Raylıq Jongyi Tibabeti bilen Garip Tibabetini birleştiriş doktorhanısı körgezme ornının mesuli Goli mundaq dedi. Körgezme ornımızda xuşpıraqlıqı küçüdük. Jongyi Tibabetinin muvaffaq texnikisi xuşpıraq xaltıdan başqa yana bir kısım alahidi türlerini elip geldi. Meselən, yağ cevherden ləv suruq yasaşını nəx meydanda sınıqılı boludu. Yalpuz, Qoğungül, Ruşan, Murmekke katarlıq yağ cevherini işletti. Bu adam bedenini güzelleştiriş, teri asraş roluğu ige. Mutakhasslar halis kesel görüş rayonu da Şincan'ın işçi sırtıdan gelgen Jongyi Tibabeti mutakhasları nəx meydanda kesel görüp, amini kesel görüş, məsləhət beriş, xas fiziklik davalaş katarlıq mulazmetler bilen təminledi. Qashqar şəhəri ahalısı Çın Əpəndi sınab baqqandın keyin mundaq dedi. Yığını sancıb, oğulab seyirib davalığanda soğaklarım qaraslap kətdi. Dümbəm körünərlik yeniklap qalğandak yiz qıldım. Bundaq ünümni rastılla oylap baxmabdı mən. Bu qitimqi Jongyi Tibabeti Doğrugerliki Mədəniyyət Bayramı 7 ayının 27 günü gecə davamlı işidu. Paliyyət məzgilədə hər millət amma yana əmən mamuqi pişiqlaş, Kütünüş bolqısı yasaş qatarlıq köptürlük sınaş paliyyatlarına qatnası boludu. Şincan Tibbi Daşıyası Qarmıqadiki 4. Doktorxana Abdunum Raylıq Jongyi Doktorxanısı Oğulaş Bölümü Məxsus Keseller Qorupsının başlığı Pıngcin mundaq dedi. Jongyi Tibabeti Texnikisi xalıqtın elinqan. Mükemmelleştirilgenden gen xalıqı mulazmet qılışqa amini ən zor nəpki eriştürüşke işletilidu. Bu paliyyatının xıracıtı tüven, ünümü yaxşı, umumlaştırış asan. Bu xil paliyyat arqılıq teximi köp kişilerini, Jongyi Tibabetini, Jongyi Tibabeti Doğrugerliki mədəniyetini yaxdırıp qiliş imkaniyetine iyi qilişini ümit qilimiz.
0: Stansımız muhbiri Tanış Ökən xəbər qılıdı. 2026 yıllık Abdonum Rayulluq, İnaq, Güzel, Yezi kentler, Vasketbol Musabıqsı. Hem Çapçal Nayası'nın 4. növetlik Nadaçi Vasketbol Musabıqsının təklif musabıqsı 7. ayının 25. günü Çapçal Nayası Nadaçi Nero Yesi'nin Daunyanlun Tentarbiye Bağçısı Vasketbol Meydanı'da başlandı. Başlanış mürasimi musabıqı kütbelgisi Çaça bilen Nana'nın meydan keyfiyatını yukarı götürdüğün hem Türkçilki ve Esil Sennet numarları bilen başlandı. Arkadılla Yel Oblasti Çapçal Nahiyası'nın Cui Guangdao Vekiller Komandası bilen Sanji Oblasti'nin Jiu Shenghe Vekiller Komandası Tunci Meydan Halkılıkuç Musabıkını başladı. Musabıkı meydanı da topçıla naiti yakşı maslaşıp bazı tiz hocam kılıp kaytırımı zerbe verse bazı da muyum orunda hocumdan müdafiyelendi. Keskin tırkışış Tamaşıbıllarının kızgın alkışıya erişti. Tamaşıbın Jang Jin mındak dedi. Nəx meydan keyfiyyəti intayın yaxşı boldu. Bu yerge gelip bunda qaltıs vasketbol müsabıqısını körgenimden naiti xuş boldum. Bu qedimki müsabıqa Şincan boyuca 11 vilayet oblastını kelgen 12 vəkillər komandasını qatnışqı cəlib qıldı. 5 günlük müsabakada 1-ci, 2-ci, 3-çilikke erişken komandalar ve köptürlük kolektif mukafat türü barlığı keledi. Şincan Dehkan Çarabıçılar Tentarbiya Cemiyeti'nin muavin reisi başkatıp Ma Yuhan mundaq dedi. Müsabık meydanını yezi kentlerinin birinci sepiki tesis kılıçta çıntırıp, tentarbiya arkalık halık rayını mücessemlep, müsabık işleri arkalık yugurluşunu ilgir sürüp, pahaliyet arkalık kesiflerini yeteklep, her millet dehkallarının menevi medeniyet turmuşunu yeni mübeytip, inak, güzel yezi kent yeni kıyafetini namayan kılıp, yezi kentlerden medeniyet, sayahatçilik, özgüce yezgilik mesulatlarını kendine yetişki türtükü bulup, küçük musabıkının yezi kentlerini zor derecede güllendirişki türtükü buluştuki yakşı ünümünü, hakiki işkaşırışını yadroluk maksat kıldık.
1: Stansımız haberi. Şincan Bingtuan harbiyler boz yer özleştiriş muzeyi bu yazlık tatilde ekskursiye kızgın dolgununu kütüb aldı. Künige kütüb elingan sayahatçı 8000 adam qaytımğı yakınlaştı. Muzey, Bingtuan'nın boz yer özleştirip çigranı muhafizat kılıç tarihini namayan kaladığan canlıq dərslik bulup, onundaki mol saxlanma boyumlar, netçi evlat boz yer özleştirgüçi hərbiyelerinin çöllikte yıldız tartıp, yaşlıq baharını beğişliğallıqıdak təsirli hikayelerini bayan kaladı. Birinci qavetki körgəzmi zaladı ki, yerin mənzarı rəsiminin aldıda həmişə qadımını toxtutup, zən qoyub qaravatqanın sayahatçıları tolub gedidu. Rəsimdeki peşqadan bir avlat Bingtuanliklərinin yanını türüb, otuquşni pulanla davatqan körünüşi hər bir tamaşıbınni çoğunqır haya çanğı salıdı. Çağın daşı oquqıcısı Zhou Lingyi mundaq dedi. Bu rəsimdə peşqadan bir avlat Bingtuanliklərinin yanını türüb, otuquşni götürüb, işləb çıxırış bilən şoğul navatqallıqı əks ətürülübdü. Bu muzeyinin məzmuni naid molken. Bingtuan'nın tarihi ve Bingtuanliklerinin bu xil iradesini her tarafından his kıldı. Ali mektep okuqçılarından başka Nurgun ata-ana yana balalarını muzeyge elip berişine talladı. Şanghaylik sayahatçı Lo Xingxin mundaq dedi. Balamğa Bingtuan'daki əsildeki turmuşunun japalıq işkerlikini his kıldırış üçün muzeyge elip geldi. Hazır turmuşumuz bəh yaxşı bolıp getdi. Ulağa hazırqı turmuşumuzdan təsdiq qolğı kəlgənligini tırışıb ögünüb, turmuşdan tejəşcan buluş kerekligini bildirişimiz gerek. Şincan Bingtuan Hərbiylər Bozer Özləşdiriş Muzeyi Təşviq Tərbiyə Bölümünün başlığı Şüyən, muzeyinin ekskursiya qılıdığan sayahatçilərinin sıcıl eşivatqalıqını közdə tutub, hər bir sayahatçının könüllük ekskursiya qılıb, hasılatqı erişişigə kapalatlı qılış üçün türlük təyarlıq xizmətlərini aldın yaxşı işləgənlikini tonuşdurub, mundaq dedi. Sayahatçilərinin ekskursiya qılışığa qolaylıq yaratış üçün ictimai suğurta kartısını sürkəş arqılıqmı muzeyğa kirgili buluşdak yeni iqtidarını köpəytdi. Mulazimət supsığa iki xizmətçini köpəytib, köpçilikni məsləhət beriş mulazimeti bilən texımı yaxşı təminləvatımız. Texımı köp balının vaqt, fürsət bolsa, hərbiylər bozer özləşdiriş muzeyimizga kelib ekskursiya qılışı, tədqiqat ögünüş paliyeti bilən şoğullanışı üçün ticaret vaqtımızni səyşənbidən yekşənbi kəşkici uzartdı.
0: Əndi, bəxtinin iyilleri səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri balığın xəbər qıludu. Şincanın əsli icadi layihə markisi, Piao Şi'nin kurğıçısı, Liu Xeylin'nin kiyim keçək buyurutma kəsbide çoğunqır ızdını vatqınıqa 15 yıl boldı. O, ətləsinin ənənvi gül nusxıllarını, dövlət uslubu amilleri bilən yuğurub, köpxil modi kiyim layihələb, xeyri maddi mədəniyyət mirasının güzəllikini ammanın kündülük turmuşuğu sındırdı. Yakında 2026 yıllık İpek yolu modi kiyim həbtiliki ürümçüde ötküzəldi. Liu Xeylin layihələgən ətləs yürüşlük kiyimleri səhnədə namayan qılındı. O, muhbiri qımındaq dedi. Kündülük kiyimlə ətləsinin cunguçı yeni fasıllarını öz içi qalğan 40 neçə yürüş ətləs qeyri maddi mədəniyyət mirası icadi layihəsini elib kəldim. Texmi köp rəxt sodigarlar bilən udulluşub, ətləs və bir qısım ilmi toqulma tibit türdiki kiyimlərdə yana yenilik yartıb, texmi köp rəxtinin güzəlliki və layihəsi singən əsərlərini köpçülükki sunduq. Liu Xailin yakınki yıllardan bu yan, ananibi atlasını azırık zaman kişilerinin kiyiniş ihtiyacıga tekmo maslaştırış için gülünü

0: ma bu tosulgan bölekladın yan bir uçur beri bitaylak, o da xartistiki uçurladın. İltibak yolu, men kwa kutsudun, xipiğn alıqıcı boğan bölek, cenobdan şimalıqı tosuluş ba. Davan beylu, itibak yolu'dan dondalayan garbi kutsuluş boğan bölek, cenobdan şimalıqı tosuluş ba. İtibak yolu, jingyen yolu'dan men kwa kutsuluş boğan bölek, şimalıdan cenobdan tosuluş ba. Jongmen kutsi, men kwa kutsudun, şimalı tötüncü kutsuluş boğan arlıq, şarkıdan garbi tosuluş ba. Davan beylu, dondalayan garbi kutsudun, itibak yolu'cı boğan arlıq, şimalıdan cenobdan tosuluş ba. Ondan başka Say yolu 216. devlet yoludan Guanghui görükçü boğan arlık cenüpten şimalga tosluşma. Dostlarımızdan ki uçurları bir karaylı Abdükerem.
1: Yol kavrı şimse yolur, şimase yolur, yolları var, şamal var, şamal.
0: Şamalda dikkat kılın. Örülüp gitmen, Patigül Hanım.
2: Rahmet, rahmet. Bu başta hanım. Sağlam, sağlam, yakışı. Mezun sözlerden anlık otlarım.
0: Rahmet, rahmet Patigül Hanım.

qildi. Shenjangda 2026 yillik odatdagi oliy maktablarga o'quvchi qabul qilish bo'yicha to'liq kurs birinchi turkumga arxiv chiqarib qabul qilish xizmati boshlandi. Qatorli uchurlarning tafsilotini anglaysizlar. Programımızın radio sayahiyeti sayyipimizde ürümçide yeni bir istimal beledi paliyeti başlandı. 9. ayının 30. gün geçe devamlı şiru degen mezmunu sözləp yerimiz. Xinemsi dostlar deyik tanılan programımızdan təpsiyeli mezmunlar da bulsun.

0: sefer üstündeki cimcitler Adem'le çarçıtıp uykulu başlaydı. Ama ruh bunun.
1: Kızı karlık yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen mumun işini kalamsız.
2: Elbette.
0: Sefer'inizde biz sırdaş programımızı sizge cüşkün keyfiyet verişlaydı. Sefer'inizde biz sırdaş.
1: Sefer'inizde biz sırdaş.
0: Sefer'inizde biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
4: Ohoy, sapırımızda biz sırdaş.
5: Kaderlik dostlar, dikkatinle tüvendik uçurladı bulsun. Yettinci ayının 26. günü keçeden 27. günü kündüz geçe Şimali Şenjan'ın garbi ve Şimali Tarbağatay vilayetinin janubi Şihanze şehrinin tağlıq rayonları, Ürümçi şehrinin tağlıq rayonları, Sanca oblasti, Janubi Şinjan'ın garbi, Xotan vilayeti, Bayınğulin oblasti, Turpan şehrinin şimali, Xumıl şehri qatarlıq caylarının qısma rayonlarda azraq yamğur, Yeni deniz yüzünün yuqır egizlikteki tağlıq rayonlarda qar yağıdıken. Bunun içində Eli Darya Vadisinin şarkı ve Janubi, Bortala oblastinin şarkıdaki tağlıq rayonlar, Tarbağatay vilayetinin janubudaki tağlıq rayonlar, Altay vilayetinin garbidagi tağlıq rayonlar, Şihanze şehrinin janubidagi tağlıq rayonlar, Ürümçi şehrinin janubidagi tağlıq rayonlar, Sanca oblastinin tağlıq rayonları, Janubi Şinjanın garbidagi tağlıq rayonlar, Xotan vilayetinin janubidagi tağlıq rayonlar, Aqsu vilayetinin şimalidagi tağlıq rayonlar, Bayınğulin oblastinin tağlıq rayonları, Turpan şehrinin şimalidagi tağlıq rayonlar, Xumıl şehrinin şimalidagi tağlıq rayonlar qatarlıq caylarının Kısma rayonlarda utral yaki qattıq yamğur. Sanca oblastının tağlıq rayonları, Qashqar vilayetinin janubidagi tağlıq rayonlar, Qumıl şehrinin şimalidagi tağlıq rayonlarının qısman caylarda qara yamğur yağıdı iken. Yuqarqı qısma rayonlar ve janubi Şinjanın gharbi, şarqi Şinjanda 5 bal etrapıda gharbi şimal şamali. Şamal ığızlarda 9-10 bal boran, 11-12 bal ötkünce boran çıkıdı iken. Janubi Şinjan oymalıqının otura ve şarkıda 5 bal etrapıda qipa şarıq şamali, 8-9 bal ötkünce boran çıkıp qısman caylarda kısa vaqtlıq çağ tozanlıq ya ki qum boranlığa varay körüldü iken. Tarbağatay vilayeti, Xarmay şehri, Şihanze şehrinin şimali, Sanca oblasti, Qashqar vilayeti, Bayınğulin oblasti, Turpan şehri, Qumıl şehrinin qısma rayonlarında 35 Selsiy gradustan aşırgan yuqur temperaturlu hava rayı körülüp. Bayınğulin oblastinin janubi, Turpan şehri, Qumıl şehrinin qısman caylarında yuqur temperatura 40 Selsiy gradustan aşırgan. Şinjanın başqa caylarında hava uçuq bazı bulutluq bulup, şamal küçü anca zor bolmaydı iken.
4: Bizge her günü her kaysi yolladın kütür verip, anlı uçularımızdan seferge kolaylık yaratkan şoför dostlarımızga rahmet.
6: Programmalarımızını yaktırıp anlap, kalbideki en güzel his duygularını biz bilen ortaklaşkan her bir anlı uçularımızga rahmet.
4: Cemiyetinin her bir ocaklarda aktif güç tarpıtıp, yardımcı ihtiyaclı kişilerge özünün illik kolunu sunuvatkan her bir ah gönül dostumuzga rahmet.
6: Silap olgaçkıla biz hemrah buluşunun kıymetini his kıldık.
4: Radyo dolkulları arkalıp her vakit, her cayda bizgi sırdaş bop kelebatkınınlığa köp rahmet.

Әділік достады иқтанлады анлық программымыз ғорылаштырылған мәзмалады болсын. 2026 yıllık Urumchi marafon yugurish musobaqasiga tizimlatish 7-ning 30-chi kuni soat 18:00 da oxirlashdi. 2026 yıllık Urumchi marafon yugurish musobaqasiga tizimlatish oxirgi ta'tur sanoq bosqichiga kirdi. Tizimlatish yo'li 7-ning 30-chi kuni soat 18:00 da rasmiy taqilidi. Vaqt o'tib ketsa to'liqlab tizimlatish qabul qilinmaydi. Hozir qadar 20 mingga yaqin yugurguchi tizimlatishni tamomladi. Bu növbətlik müsabiqəgə 15 min adam qatnaşırğan bulub, bu qısmən tizimlatqıçılarının çək tartış usulu arqılıq ən axırqı müsabiqəgə qatnaşı salahiyyidinin bekitildiğalıqının deyərək verirdi. Çək tartış nəticisi 8-ci ayının oturlarda bir tutaş ilan qılındı.

Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi hava reyde malumat anlatımız Ürümçü'de 7. ayının 26. günü gündüzden keçegeçe hava bulut bulup keyin azraq yağmur yağıdı temperatura 19'dan 30 Celsius'ye gradus kçe. Ürümçü'de 7. ayının 27. günü gündüzden keçegeçe azraq yağmur yağıp keyin hava bulutlu

Hürmetlik radyo dinleyiciler, keşkenler hayırlı olsun. Hayırlı akşam programımız uğurlaştırılan yıkımlık nakş köylerimizde yaktırıp anlaşılan nimet kılımız. Ben program reyasetçisi Örket Sultan.

Hoş anlaş dostlar. Program başlayış aldı da aldı bilen qoddu xəritsi təmliğən ürümçərini gəzir qıyıl əhvallar qara baxımız. Cumhur Kocisi, yəni Minxua Kocisi'dən Şimali Töt Kocunun şərəxtin qarib qoğa yönelişi. İktifak yolu, yəni Cinyin yoldan Minxua Kocisi'nin Şimali'nin cənib qoğa yönelişi. İktifak yolu, yəni Minxua Kocisi'dən cənibi tinişlik yolunun cənibdən Şimal qoğa yönelişi. Davan Şimali yolu, yəni İktifak yoldan Dondalyan qarib Kocisi'nin cənibdən Şimal qoğa yönelişi. Yenan yolu, yani Xuyenchi Şimali yoldan Galibiyet yolunun cennetin Şimal qoğa yönelişi. Davan Şimali yolu, yani Dondalyan Qaribi Kocisi'nin İtibak yolunun Şimal'dan cennet qoğa yönelişi qatarlıq yollarda toslu şafalları Brazil Rikaya qağa yollasa çetindir abanken.

0: Dostlarım ki, uçurlar karayımız için falan uçumuzdun ki uçarın tapışırıp aldı okullarınız ki rahmet Abdükerim Mustafa'nın ki avazlı uçarı bakken yakışı mı?
1: Yolkar Öke Sultan Efendi, Ürünç Taşka Yalmış, Yolun Bipa Etrafı'yla, Ürünç Öke İnsan Yolu, Şehir Sırmanga Yolu, Ravaz.
0: Rahmet uçurunuz kanım, yeni bir avaz uçur.
1: Yolkar Öke Ürünç Taşka Yalmış, Yolun Bipa Etrafı Yolu, Ravaz.
0: Rahmet uçurunuz kanım, Badam Taksi'nin ki yazma uçarını tapışırıp aldık. Yaxşı mı qayda avalan lörgeçe, bələn tutanlama əlbəttə proqramlarını yaxdırıb anlayımız əmən alabadımız da pıçırlarını yollab. Tıfçırınızı rəhmət kəliyəkən dostumuz güldürünüz da pıçırıb aldı. Rəhmət Zübeyir əsanımız, örgeçəkə yaxşı mısınız da gül çaylarını yollab siz sizin o qızğın qarşalımız. Dostan uçurğa yeni bir qitim, çinki olumuzdan rəhmət ediniz. Hoşunuza kadarlı kanlıca dostlar, Lirik Manoşok Güldürümüz bugünkü Xeyirlik Akşam programımızda devamlı huzurlarda buldu. Örmetlik radyo anlıçlar, bugünkü programımızda İmin Niyaz Hüseyin Orlıqan Arvikeş Naks Sinamlıq Naks ile başlayımız. Gene huzurlanğa istedir dostlar.

0: Dostlar, ki hoşçalığa damla karayımız gülü insanlığımızın ki yazmış şiraki akaya yakışma hoş geldiniz. Yağmur yağ diye yağan yolları yolları van kere yavuşlarını yollup da rahmet. Abdikar Mustafa'nın ki avazla kuşları var ki güldürünüz ki rahmet.
1: Örkesi sağa fendim, şimata yolları, şişe yolu, yağmur yağ var, yağmur yolları van.
0: Rahmet şirinizga. Nung min baba an hocamızın ki avazla kuşları var ki yakışım ses.
1: Örkesin ilim yaktırdınız mı?
0: Yaş özünüz yaktırdınız mı? Rahmet, bir gosun.
1: Ben 107'ni, 4'ni, ısırı anlat kilovatını
0: rahmet.
1: Anlayamıyorsam, kutu yasın, ölsen, git programda konunun pek yerin buludu. Hayırlı hoş.
0: Buldu, rahmet, köptün köpü rahmet. 107'ni, 4'nin bağırlık programlarını devamlı özünüzge yıkındın, hem rakılışınızı ümit kırmızı köptün köpü rahmet. Onun da başka, ama o nüvenci muharrı hazırı bir uçurlarını yollaptı. Yeni Sancı Oblaslı Meteorologiya Stansı 7. ayının 26. günü saat 20'den 30 minit ötkende kar yağmurdan seyrek agahlandır signalı tarqatqan. Yeni mölçenişçe hazır kadar 27 hazır kadar muşu hazırdın 7. ayının 27. günü saat 8 geçe Manas nayesi, Kutbi nayesi, Fukan şehri Katarlıq çaylarının kısmen tağlıq raylarda kar yağmur yağırken müdafiyenin küçeydi şunlarına eskertimiz dostlar. Onun başka uçurlağa yine dağımlı karayımız uçurladın. Abdu'nun iki yazma uçurken yol uçuru bire Bavşan yolları Ravan kereye uçurunu yollaptı. Ayşem Gülad'ımızın iki uçurunu tapışırıp aldık. Kızgın karışalımız.

Onda başka mı o Merkez Meteoroloji Stansı'nınki malumatı da Muşu Hongsha Tayfun'ınki təsirde 7. ayının 27. günü Ürümçü'nün Nanchuan katlayan Z38'inci kıtımlık. Onda başka yana Ürümçü'nün Hangzhou katlayan Z596'inci kıtımlık. Ürümçü'nün Wuchang katlayan Ki 4206'inci kıtımlık nöbetçiler poyuzu'nınki vaktlik toktaş. Uçur numara koşumcu yollaptı. Dostlar önümlük paylanıp kalanlar.

Tasarik ayı uçala karayımız nüve çımarını ki hazır yeni yollağın uçarıları varken. Yeni Şincan Uyghur Abdumuraylıq Meteorologi Stansı 2026 yılı 7. ayına 26. günü saat 21'den 55 metre ötken de kar yağmurdan kök agahlandırı sinyal tarqatqan yeni. Mülçenin 7. ayına 26. günü keçeden 30. günü günüzgeçe İli Derya Vadisi, Bortla Oblasti, Tarbagatay vilayetinin tağlıq rayonları, Altay vilayetinin tağlıq rayonları, Şihanse şehrinin janubidagi tağlıq rayonları, Ürümçi şehrinin tağlıq rayonları, Sanjo oblastının tağlıq rayonları ve Qashqar vilayetinin tağlıq rayonları, Qızılsu oblastının tağlıq rayonları, Xotan vilayetinin janubidagi tağlıq rayonları, Aqsu vilayetinin tağlıq rayonları, Bayınqul oblastının tağlıq rayonları ve Qumul şehrinin şimaldagi tağlıq rayonlarının qısmen jaylarında qar yağmur yoki qattiq qar yağmur yağdı eken. Küllük en çoğun öl yığın miktarı 25 mm'den 60 mm'e bulundurken yukarı kırayla kısa vaqtlıq küşlük öl yığın yığıp en çoğun yani saatlik en çoğun öl yığın miktarı 13 mm'den 30 mm'e bulundurken 8 bal etrafı da güldürmamalıq boran müldür kadarlıq küşlük konneksiyelik avaray görülüşü ihtimallıqı bir kadarı yukarı bulundurken. Kelkin ve latkı şıxıllıq ikin tağ gümürlüş kadarlıq geologiyelik apetlerinin havarayı xafqatar dərisi yukarı bulundurken mudafiyeni küçə yetişinlerine eskertimiz dostlar. Bunun başka Ürümçi Yerlik Meteorologi Estansı 7. ayına 26. günü saat 22'den 31 metre ötkende çakmaktan seyrek agahlandırı sinyal tarqatqan. Kelgüsü 12 saatte Ürümçi Yerinin köp kısım jaylarında güldürmamalıq avarayı körülüş ihtimallıqı bakken kısmen jaylarda kısqa vaqtlıq küçlük öl yığın 8 bal etrafında ötkinci boran çıkırken mudafiyeni küçə yetişinlerine eskertimiz dostlar. Dostan iki uçalı adamla karsak Abdurin Can deydi. Yakşı merkezden Qashqar şehrinin paynap yolları koş yönelişte Ravan da uçarı yollaptı. Rahmet Abdu deydi. Yeni Yalnızcan yolları Ravan diye uçarını yollaptı. Rahmet uçarınlağa.

Dostlar iki hafışlarla karsa karga kız hoş geldiniz Türkiye Sultanı Kaşgari'nin yolu şarı vere yani Dungu'nun aldıdın mini guancağıncı geldim yolla ravan diye fışırını yollaptı gülçaylarınızı rahmet. Çöntüye anlı uçumuz özünün programlarını yaptırıp anlavat kalıqını bildirip gülçaylarını yollaptı sizin o fışırınızı rahmet.

Hürmetli radyo dinleyiciler, lirik monolog şovlarımız devamlı huzurunuzda buldu. Tövende Baknura Akat orlugan Yıldızlar namlı Kazakçı nakşını huzurunuzda sunuyoruz. Merhamet dostlar.

0: Dostlar iki hoşçala qarsaq Turgun Can iki yazmışını tapşırıp aldık. Hava salkın paşı yok diyen muşu da şunda salkın yolla. Yağmur yığıp da yolla şunda Ravan Şimkha Nalo diyen tarafları hoşçarını yollap da hoşçarınızı rahmet. Yolla da gerçi paşı bombus mu? Yolla da gidip atka yolu cılaba şuan bir xatarlıkını alayda dikkat kılışınlarını, abdun bularlıkını saklamayan şunlarını, suretini kontrol kılışınlarını keçi oğanda keçirdeki abdun bul çıraklarını toğır şıl şınlarını ümit kılmış Turgun Can. Makma paşı yok deyip yüreğememeyle. Tenha yüreğinin ki avazlı kuşları var ki tenha yürek. Yakışım siz.
1: Kestem balığı akımda.
0: Değil mi? Umdan böyle özünüz yakışma.
1: O yılda oturup 60 yüzyıl nasılınız ne anlavakınız.
0: Rahmet.
1: Keskanın ağlar ayı bulutluk durdu. Yamğı var mı? Rahmet sizge.
0: Siz sorganı ki yamğı elbette bade. Kaşkanın ki kelgüsü 20 saatlik avaraya karısak azırağı yağmur yağırı ki temperatura 22 celsiye gradısının 36 celsiye gradısı kış bulduk. Onu da koştum ki makoten de hava tutuk olup kiyin azırağı yağmur yağırı ki temperatura 20 celsiye gradısının 35 celsiye gradısı kış bulduk. Atışta hava tutuk olup kiyin azırağı yağmur yağırı ki temperatura 22 celsiye gradısının 34 celsiye gradısı kış bulduk. Aksu'da azırağı yağmur yağıp kiyin hava tutuk olup ki temperatura 21 celsiye gradısının 34 celsiye gradısı kış bulduk. Gulcu'da azırağı yağmur yağırı ki temperatura 18 celsiye gradısının 27 celsiye gradısı kış bulduk. Dostlar, Ürümcü'de olsa hava bulutuk olup kiyin azırağı yağmur yağırken temperatura 19 celsiye gradısının 30 celsiye gradısı kış bulduk. Dostlar, ikiye hoşçakalığa karsak erken alıncımızın ki avazlık uçarı varken yakışı mı?
1: Eskidimle yakışıp yoksun, yakışı kişap odası.
0: Rahmet, bir gülsün.
1: Maşu, iyisin mi?
0: He.
1: Yolları kavarken ha?
0: Buldu, rahmet şunumuzga. Hürmetlik radyo anlayışla tüvende Zahir Bek Cenali oranlıgan, bugün bayram namlı Kırgız için akşı ne yazar onlağısınımız. Gene merhamet dostlar.

Hürmetli radyo dinleyiciler, programı ahırda Mevlan Niyaz Orlıgan Toy Naqsi namlıq naqşını huzurunuza sunuşulan bugünkü hayırlı akşam programımızda ahırlaştırırız. Merhamet dostlar.

Dostlar, şunu bilen, bugünkü sizge rahmet eytgün bar programımızı müşada ahırlaştırmız. Programımızı yaqtırıp anılgan, programımız katnaşkan barçınlağı köptün köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Malik Esen.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamak kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip, güzel menzerlerini tamaşa kılıp, Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip getirdim. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi, sizge özgücü tuyğularını bekışlaydı. Şinjan'a kilip, mezelik taamlağı iğiz deyip, yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'ı kilişinizde karşılamız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvelaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programısı.
1: Hayırlık seher.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü hoş təbəssüm bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ətigəlliğinle xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 7 ayının 27 günü Düşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 6 ayının 14 günü. Kişilik hayat arzu armalla bilen güzel. Mihr muhabbet samimi sadakat bilen söyümlük. Aql paraset netice ustukla bilen çoğur mənalağı tolgan buludu. Her bir kişinin hayatı bulan təlbi reyallıqı uyğunlaşsa, bu güzel istek hayatımızda teximi güzel mənalarını birişleydi. Şuna her vaxt kalbinizde hayatı, turmuşku bulan çoğur muhabbet yıldız sarsın. Hayat beğiniz, acır mihnetiniz arqılıq, künnün küngü güllep yaşınısın. Yeni kuyaş nur çaşkan müşidemlerde arzularınız için qayserlik bile qadam ilan. Güzel sərni xoş təbəssüm bilən kütüb eləb yeni bir həftələ xizmət turmuş və ögünüş işlərə

Qadirlik dostlar, hamdidek qıtınlan turmuş bilimler sahibimizge orulaştırılgan məzmuladı bolsun. Kaltiyan mayikideki tər dağlarının yoqutuşunun önümlük usulü. Yazda tərligenden kiyin söz sıranlik kaltiyan mayika və köngnəklə asalla tər dəgə yagi terimeyi bilən bulğudub, sargıyıb qetib qalıdub. Ağ kiyimnin yaqısı və qultuqidiki tər dağlarını yoqutuş üçün öydiki yeni limon və aş tuzunu işletib sınab baxsanız bulıdub. Aldı bilen yeni limon şerbetini tər dəyğe bacayığı sürkep, andın tuz sepip, 10 minut koyup andın yuyun. Bunda kılganda tər dəyğini çıxırıb etişki yardım buludu. Sargayıp ketken kiyimlerini birde bir nisbette ak açıq su koşup suyuldurgan suğa 30 minut çilap, andın kiri yüzü yokluğu bilen kısmen cahil kırlarını ışıklap yuyuş gerek. Rangli kiyim ve tabi ilme, tokulma buyumlarını aqa çıksığı çilap tazlığanda sargayıp kalan yerlerini əsli keltirip rengini etişki yardım buludu. Qadirlik dostlar, deyiqtiğinle devamlıq programımızga uğurlaştırılgan məzmunladı bolsun. Kirlikni daim almaştırıp turduğan kişilerin terisi tekimi yaxşı buludu. Her günü keşte bizden karvatka çüşüp kalan teri hücayırlarımız yığılıp kalmaydı. Belki karvat buyumlarda payda bulgan çan tozan kanısı tərpidin yevidilidu. Kirlikni yumuğan vaxt kança uzun bulsa bu canlıqla şunç köp yemeklike ilgi buludu. Şuna bulan bir vaxtta tekimi köp avlat kaldırdı. Çan tozan kanısı teri kesilini keltirip çıxırdı. Yana ziyade sezgürlük alametlerini iğrılaştırıp etişi mümkün. Eğer şarait yer berse her haftada bir qatım kirlik ve yastuk hepini yuyuşuna tavsiye kılımız. Bulup mu ermek hayvalla bilen bile uxlaydıgan ziyade sezgürlük ya ki zıqı kesili tarixi barla teyhim üçünlük. Seher turganda orunni derhal yığıp etmeyi, kirlikni şamaldı diş arqılıq bakteriyalarının köpü işine azaytalı buludu. Qadirlik dostlar, diqqətinizə davamlıq proqramımızğa uğurlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Həm də dostlarğa yazda qara açlıqnı aval iki həftə toğunutuş kerak deyən məzmunu sözləb verimiz. Yazda açlıq saxlığanda ən yaxşı açlıqnı aldı bilən su ötküzməyidigan hem xalta qaçılab toğunutuş bölümçüsərə iki həftə toğunutub. Andın elib xaltını açmay, bir gün qoyub öy temperaturasını tağşab, andın hem qaçığı yötkəş kerak. Hər qadım açlıqnı elib bolğandan kən qaçının ağzını yenə çin etiş kerak. Parçık kacılanan açlıkka tekme asan kuru çüşüdü.

Şuna köpçülüklerin amalba vakumluk küçük oralmalık açlıkını tallaş, tallap seydivilişi tavsiye kılındı. Vakumluk oralma kaldığını tonlatma uzayıp işkep tutulmasa tekimi bir hatar buludu.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

Bu yıl Benşan Pen'nin başkurgucisi Pen Yuen Yuen Dukan'nın sırtkı temiga çay, at, kadimi yolu baş temi kılınan renglik resim sızıp Koca rayonunun menzer belgesiyle aylandırdı. Sodigerle özlikinin kurgan birleşme, Fungun Sao Bazarın barlıq geldirdi. Buldur, 3000'dan artık adam katnaşkan kat paliyet bu yıl yana başlanış aldı durmakta. Hazır bazar tayarlıq baskıcağı kirgen bulup, külümü yana mükan aydıladı. Bununla başka texim köp ahalını katnaşkı gelip kiliş, etraptaki muayetine özül kesil özgertiş. Texim köp kesip halıdını gelip kiliş üçün 2025 yılı bu mahallede ahalıla öz başkuruş komiteyi kurulup, ahalıla öz başkuruş ehtinamısı tüzülüp, ahalıla teklif veriş, demokratik kengişiş, kayıtma inkas kılıp bahalaş, yep halkı mekanizmi ornatılıp, toxtalğı ornını pilallaş, tazlıqtaki ölek bulunlarını tazlaş qatarlıq işle ahalılarının ortak muzakir kılıp, ortak karar kılışıgı tapşırıldı. Ahala Xulan Yin namı çıkan kızgın kişi. Her katımda tazlıq paliyeti de birinci bulup, süpürgini koluğa alıdı. Kocalık koştunla onunla ergeçip işlep, öğünün aldı kendini bara bara rətlik halı geldirdi. Bugünkü günde her cümə günü məhəllinin əmge günüge aylandı. Özü başkuruş komitetinin azalları pida ila və qızğın ahalıyla özlükidin bir yegecem olup, əxlət tazlaydı, yeşil ösümlüklən tuluqlaydı, gül sandıqlarını rətlaydı, öğünün aldı kendini rətlik tazlaydı, ahaləli gün, Yol pakız bolğaçqa manganda rahat his qılımız, könlümüz içilip qalıdı, dedi. Beşampo mahallesinde muhit barğan seri güzelleşti. Kişiler kalbimi mücessemlendi. Mahalle yeni devir medeniyet emeliyeti punkti bilen anar tanısı mülazimet punktini birleştirip, iktidar öyünü haksız içip, Ahalıla okutkıcı bolğan mahalli kurucukini təşkildedi. Balıla muallimge əgişip diklimasiya kılışını ögendi, yaşanğalla xattatlıq öyüde siyah bilen həbileşdi. Beşampo mahallisi partiya başlayacaksının şudisi Can Şipın mındaq dedi. Mahalledeki özgürüşle az-azdan barlıq geldi. Biz konu koç rayonunu hem kaynak durmuş, hem medeniyet purukluğa ilgi kılıp, ahalılığa azadlık beğişlap, sayacılığa könüllük əslimi kaldırdıq. Keyin kademde su tori, elektr tori ve yollarını noktuluk özgertip, tarqaq, özgeci dukallarını tutaştırıp, Yipao Çıngun vatanperverlik terbiyesi bağısının özellikleri tayınıp, kızıl medeniyetinin koç kuruluşuğu yuğurmaz.